0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmet radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Ertigenlik Haberler programımızın anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 20 günü, Düşembe. Dehkalar kalendarı boyunca 6 ayının 7 günü.
2: Aval bu kıtımkı programımızın asası mezmurlarını tanıştırımız.
1: Şinjan, ıksatının yürüyüşünü uğurlaştırış, tahlil kılış yığını açtı. Yığında bütün küş bilen eşini mokumlaştırıp, kurulumunu tanışıp, kəsibini küçeytip, süpətini, ünümünü östürüp, ıksatının yukarı süpətlik tərəqiyatıga puxta türtkü buluş gerek dəb otturuğu koyuldu.
2: Şinjan neftlikinin başqa jaydaki tünce 800 min kilovatlıq şamal elektr, yoruqluq volt, yeni energiya türüdən iş umum yüzlik tamamlandı.
1: Bingtuandiki sanayet karxalları işlep çıkırışını mukimlaştırıp, ünüm ıhtıdarını aşırıp, bazarını kengaytış bilen bile kəsip kuvvetini sicil qozgıtıp, tərəqiyat süpüti ünümünü puxta qadam bilen östürdü.
2: Şehir içindeki kentlerini özgertiştin, kona təvəlik rayonlarını yeğen tüske iki kılışkıcı bolğan jariyandiki Ürümçi şehrini yeğenlaş törüden tezletiş konup kisi besildi.
1: Abdonom rayondaki caylar sicil davamlaşkan yukarı temperaturlu havarayını közde tutup, dalı hizmetçilerige yazının salkılıkını yetküzüp, mulazimet kapaltını yakşı işildi.
2: Şanghay'nın Şinjan'ı medeniyet arkalık uzuklandırış noktalık türü bolgan icadi balet tiyatri mukamni izdeş kaltıs oynaldı.
1: Emdi haberler anlanlar.
2: Stansımız haberi. Şinjan tünü gün... İqtisadının yürüyüşünü uğurlaştırış təhlil qilish yığını içip, növetki iqtisad vəziyetini tədqiq və təhlil qilip, keyinki qadamdaki iqtisad xizmetini olğı sürüşünü uğurlaştırdı. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujesi, Bingtuan partiya komitetinin birinci şujesi, birinci Jingwei Chen Xiaojiang yığınğa qatnaşdı, həm də söz qilip, Xi Jinping iqtisad ideyasını çoğunqır öyginip, izcillaştırıp, partiya mərkizi komitetinin iqtisad xizmeti toğırsırki tədbir uğurlaştırmasını əstaydıl izcillaştırıp, əməl iləştirip, yeni tərəqiyat ideyası və yeni dəvirdeki partiyanın Şinjanı idar qilish tədbirini toluq, Dəlcayıda umum yüzlik ızcılaştırıp, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlikdən ibarət xizmət baş nişanını

0: Yine yeni enerjiye pazarını içtiki belge karakterlik kuruluş. Bu tipini yeşilgi özgertiş, neftlik bilen yerlikni mas terakki kıldırıştın ibaret koş burışni üstüge alğan. Tür tamamlanğandın keyin hem nefi tabi gaz kesbide yeşil mehsulat miktarını aşırışını yeşil tok terkige iyi kılgılı. Hem Altay vilayetinin pakız enerjiye teminatırgi kemtüklüklerini toluqlaşını işgı aşırgılı. Yani nefi tabi gaz miktarını köpeydiş, şamal elektr, yorukluk volt kesbini güllendiriş, ekologiyani elalaştırıştak yeni vaziyetini haqiqi türde barlıqı keltürgülü boladı. Şinjan neftlikinin tabii gaz turbisi cihetki tunji yürüşlük yeni enerjiye türü bolgan Şinjan neftlikinin Altay Gemini'deki 800 bin kilovatlık şamal elektr yorukluk volt türü de neft tabii gaz bilen yeni enerjiye birleştirilgen yoğurma terakkiyatının yeni yolu içildi. Bu tür ışkı kürüştürülgenden keyin her yılı 1 milyard 600 milyon kilovat saat pakız elektr enerjiyesini muqim çıkırış. 480 000 tonna ölçemlik kömürünü tecep geliş. 960 000 tonna karbon töt oksidini az koyup berişini işgı aşır olup olur. Gemini Nahiyelik Terakkiyat ve Islahat Komiteti Statistika İdarisi Partiya Grupsının şujesi Wu Jianhua mundaq dedi. Türünün əməlileşi Gemini Nahiyesirge çoğun tiptiki şamal elektr, yoruqluq volt, bir gavdilashtirilgan tür jihatdagi bo'shliqni to'liqlab, rayon energiya qurilmasini a'lolashtirib, yeshil tuvan karbonli kasblar to'pini dastlabki ko'lamga ega qildi. Shinjan neftligi bilan bo'lgan umumyuzlik energiya hamkorligini sijil cho'nqurlashtirib, o'z joyimizning shamol elektr, yorug'lik volt boyligi afzalligiga tayanib, chegara yeshil energiya kasbini o'rtaq rivojlantiramiz.
1: Stansimiz xabari Devlet yolu 219. liniyasının Dolata portidan Moğolköre nahiyesigeç bolgan bölükidik taş yolda yakında sınaq tariqisida qatnaş başlanıp, ili oblastının yol toru orlaştırışını yanımı mükemmelleştirip, şu jayının mədəniyet sayahatçilik kəsbinin tariqiyatıga küşlük kuvvet koşdi. Uzaqdan buyan Moğolköre nahiyesidin sırtkı çıkışta asaslıqı pəsilgi asasen ecilidgan ölkü yolu 237. liniyesi Gulca Moğolköre taş yolu ve Tekes nahiyesine ayrılıp ötüdgan devlet yolu 577. liniyesige tayinlattı. Gulca Moğolköre taş yolu da kış pəsilde uzaq müddet tağ yolu tosulup qatnaş çeklengeşke qatnaş vaxtı çeklimi kufşıraydı. Ayılınıp ötüdüğün liniye yolu musabısı uzun. Berip geliş, eşya obrotu tənlərxi yuqırı buluştak, qatnaştaki kəmtüklük, Moğolköre nahiyesinin mədəniyet sayahatçilik tərəqiyatı, yezgilik məhsulatlarını sırtkı setiş və amının səpərgi çıxışını çəkiləb qoyğan idi. İli oblasti tərəqiyatı bu boğma haletini buzup taşlaş üçün taş yol quruluşuqa bütün küş bilən törtkü bulup, tutaşdırıp qatnaş başlaşını işqaşırdı. Şinjan qatnaş pilallash, charlash, loyihalash tadqiqat o'rni Çeklik şirkatining loyihalash vakili Liu Jianhui Davlat yo'li 219-chi liniyasining Dolata portidan Moğolköre nahiyasigacha bo'lgan bo'likidagi tosh yo'lning taxminan 60 km keldiganligi. Ikkinchi darajalik tosh yo'l o'lchami bo'yicha qurilish qilinganligini tanishtirib bundoq dedi. Bu yolga 3 çoğun tiptike manzarı görüş süpsi ve 10 netçe ciddi avtomobil toxtetiş belbiği köpeytip təsis kıldıq. Keyin daimliq mülazimetini yaxşı işləb, bu çegra sayahat yolunun muqim yürüşünü bütün küçümüz bilen qoğdayımız. Yolunun qatnaş başlanışı, yana liniya boyudiki yez bazar, Bingtuan'nın Lendui'deki her millet ammini paydadın qanqıcı bəhrimən kıldı. Yol boyidagi güzel manzaralar joylardagi sayohatchilarni danqini anglab kelib, Moğolköre nahiyasining haybatlik, güzel tabiiy manzarasini cho'kma shaklda tomosha qilishga jalb qildi. Guangxilik sayohatchi Quan Hongfei mundaq dedi. Yol boyida nurg'un manzara ko'rish supisi ta'sis qilinibdi. O'z avtomobil sayohati qilib, yol bo'yidagi nihoyat yaxshi manzaralarni ko'rgili bo'ladi ekan. Yol ahvoli, aylanma yo'lning loyihalanishi mo yaxshi ekan. Taş yolda sınaq tariqisida qatnaş başlaş bosqichida 7 kishilikdan yuqori avtomobil, türli tijorat avtomobillari, cho'ng tipdagi qurilish mashinalari, yezgilik avtomobillari ham odatdan tashqari uzun prinsipli avtomobillarning yurishi

0: қатнашқа жалып қылған. 1100 майдандан артық мектеп мұсабықсы өткізілген. Әл қылғыш мұсабықыда ярдам беріп атқан өлке, шәһәрлер білән ярдамге ерішіп атқан жайлар ара аралаш тәшкілләш, район бойынша қатнаштек хаслық давамлаштырылған. 14 vilayat, oblast, shahar, Shinjangga nishonliq yordam berayotgan o'lka, shaharlar bilan bir-bir nisbat bo'yicha aralashma komanda tashkillab, 28 o'g'il-qizlar vakillar komandasini hosil qilgan. Bintan yana 2 komandani qatnashishga yetgan. Musobaqa 6 kun davom etishi ekan. Guruhpa aylanma musobaqasi va giralashma shallash musobaqasi bo'yicha keskin musobaqalashish olib berildi ekan.
1: Stansımız muhbiri balığın xəbər qılıdı. Şanxayın Şinjanı mədəniyyət arqılıq uzuqlandırış nöqtəlik türü bolğan Şanxay Balet Ümikinin icadi balet teatri muqamını izdəş 7-ci ayın 18-ci günü keçdə Ürümçi Çoğun Teatrxanasında oynaldı.
0: İcadi balet teatri muqamını izdəşdə Şinjan Uyğur muqam sənəti işki yadro qılınğan bulub, yaş muzikant Güylinin yurtdan ayrılıp köp yıllardan keyin yurtığa qaytıp, muqamının lərzan melodiyasigə əgişib, mədəniyyət yıldız tomarını izdəş hikayesi bayan qılınğan. Teatrda bazar, derya boyda naqşı etiş, milletlər toy mürasımı qatarlıq, Şinjanın qaynaq durmuş görünüşləri tutaşdırılğan bulub, Şanxayçə baletnin nəpis, ölçəmlik bədən tili, muqamının qızğın, coşqun, milli salabdı bilən bir gəvdiləşdirilib, xalq aralaşqan usul tili arqlıq, Şinjanın yerlik hikayesi bayan qılınğan. Tamaşibin il təbir qalıbcan mındaq dedi. Balet bilen milletler usulunun cümleden dolan ve senemnin bir kısım usul kademleri. Muqam muzikisinin balet usulü bilen birikip özgece təsir payda kılgalıqıga hakikaten bek hayran kaldım. Ait yaxşı yoğurlubdu. Bütün meydan oyunda usul tolumu güzel, nəpis uğurlangan bulup, milli çalğılar arqılıq tənkəş qiliş bilen simfoniya yoğurlub, çökmü şəkildik görünüşlər muqamğı mücəssəmlengen qoyuq cunha mədəniyeti asasını toluq namayan qilip, nəx meydandik tamaşibillarını məbdun qildi. Tamaşibin xıcı mındaq dedi. Şinjanın milletler usulüdeki qol hərkiti baletnin püt hərkiti bilen ait yaxşı birləşdirilibdi. Onun da hem baletnin nəpsliki, hem milletler usulunun qızğılıqı namayan qılını degen. Bu arqılıq ananevi mədəniyyətini teqim yaxşı düşünüş imkaniyetigi iqbalı degenmiz. Balet bilen muqamdan ibarat iki xil sənətnin mükemmel yuğurluşunu işqaşırış üçün asaslıq icadiyyat kollektivi 3 yıl içində köp qetim Şinjanın hər qaysı caylarığa çonqır çöküp turmuş ögendi. Xalq muqam sənətkarlarını ziyaret qilib, nota, xalq usuli xam materiallarını topildi. Yana Şinjanın yerlik ədəbiyyat sənət mütəxəssisləri bilən birləşib, bütün cəryanlıq qatnışış davamıdır pişiqləb, Şanxay, Şinjan iki caydiki ədəbiyyat sənət xizmətçilərinin icadiyyat yürək qeynini mücəssəmildi. Şanxay balet ömükinin başlıqı Ji Pingping ındaqdiri. Balet usulü da esil, bədiyi, nəpis buluştək ifadiləş şəkli ba. Bu, Şinjan usulunun uslubuğa intayın maskilidu. Төт білек арқылық азырқ Шинжан халқының тұрмышыны намайан қылдық. Бұның денкен Джунгоның әнәневе мәдәнеті өзіміздің екайысы арқылық чәт әлерді Джунго екайысыны яқшы сөзіліп, бүтін дүнияға азырқ Шинжанның зады қандақ екәлікі, азырқы мұқамымызның зады қандақ сехрей күшке еге екәлікіні білдірішіні өміт қылымыз.
1: Әмдей қысқы хәбәрлер аңладымыз. Ürümçi, Bügür, Beriş, Keliş, Avyasiya liniyası 7. ayının 18. günü içildi. Tiyancın Avyasiyası Çeklik Məsuliyyət Şirketinin ayrıplanı kündü bir növət uçuş vəzibisini icra qılıdı. Şinjanki 29. Puxralar Transport Aerodromu bolğan Bügür Aerodromada 6. aydan ayrıplan qatnaşqa başlıqan. Qashqar, Olca, Ürümçiye bivasta uçuduğun Avyasiya liniyası içilib, Şinjanın yadroluq mərkizi şəhər çəmbirki bilen udullaşdırış cəhətki Avyasiya kəm tüklikini toluqlıqan.
0: Bu yıl 1-ci aydın 6-ci ayıqıcə Buraltoqay nahiyyəsində beliq tutuş umumi miqtari 2952 tonluğu yetdi. Мәмлекет бойынша 10 чоң ішкі құрықлық татлық су көлінің бірі болған Ұлыңгір көлі де 23 қыл қаз соғық су белгі түрі яшайды. 7-ші ай кіргендің бұян сазлық белгі тұтышының алтын мәзгілі башланды.
1: Шинжаның

0: 2016 yıllık tuncu nöbetlik Cungu Şici Longsini talişiş çolpallar oğlak tartışış musabıqsi 7. ayının 18. günü Uluğçat nahiyasının Manas Bağdısı Beygi Meydanı da başlandı. Autonom rayondaki 11 vekiller komandasırıgi 147 çevendaz keskin musabıqlaştı.
1: Ürümçinin toluq otturgu örlash imtihan nomor çeki 7. ayının 22. günü saat 14'te elan kılınıdı. 7 ayının 23 günü saat 18'de birinci türkümdeki adetki toluq otur mektepleri qobul kılış neticesini tordu sürüştürüş sistemisi içildi. Birinci türkümdeki adetki toluq otur mektepleri qobul kılınmagan imtihan bergüçiler ikinci, üçüncü türkümdeki adetki toluq otur mektepleri qobul kılış uçurlarga sicil dikkat kılsı buludu. Emdi Abdunum rayonumuzdaki 16 yerinin avaraydan məlumat verimiz. Ürümçide hava uçuk temperatura 26'dan 38 Celsius gradus kçe. Altay'da azırak yağmur yağdı temperatura 18'dan 33 Celsius gradus kçe. Çöçekte hava bulutluk bulup keyin içildi temperatura 26'dan 40 Celsius gradus kçe. Ulcuda hava uçuk bulup keyin bulutlundu temperatura 25'dan 40 Celsius gradus kçe. Bortilada azırak yağmur yağıp keyin hava içildi. Temperatura 24'ten 39 Celsius gradus kçe. Karmayda hava bulutluk temperatura 26'dan 42 Celsius gradus kçe. Köytünde hava uçuk temperatura 22'den 39 Celsius gradus kçe. Şihanzda hava uçuk temperatura 26'dan 42 Celsius gradus kçe. Sancıda hava uçuk temperatura 26'dan 41 Celsius gradus kçe. Qumulda hava bulutluk bulup keyin açıldı. Temperatura 25'ten 38 Celsius gradus kçe. Turpanda hava uçuk temperatura 33'ten 45 Celsius gradus kçe. Korulda hava uçuk temperatura 27'den 39 Celsius gradus kçe. Aqsuda hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 27'den 41 Celsius gradus kçe. Atışta hava bulutluk temperatura 26'den 40 Celsius gradus kçe. Qashqarda hava uçuk temperatura 24'ten 42 Celsius gradus kçe. Xotanda hava uçuk temperatura 26'den 41 Celsius gradus kçe. Ürümçide hava uçuk temperatura 26'den 38 Celsius gradus kçe boludu. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Ättigelik Xabarlar programmısı boyunca anlıtış berdik. Bu qetimki programımızdan tercümaları Amina Nurahmet, Wang Suji, Muharriri Gani Qadir, Madina Merdan, Mas'ul Muharriri Zulhumar Qurban, Diktorları Patigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radio Televiziya Stansının Ättigelik Xabarlar programmasını anlıqınınlarına rahmet. Slushitin abonçılar terminalını çürsünüz, tekimi köp sarıqıl məzmulardan xabardar bulalaysız.

radyonu uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 4. ayının 20. günüden 23. günü gece Şenşi'de teşhürüşte bulgan da kılgan sözünün mühim noktasını anladığımız.

rahbari kadrlar mesele üstüde oylanganda, tedbir belgilegende, çokum devletning çoğ işi karta könglüdü san bulup, çoğ çotunu köperek sokup, çoğ hesabatını köperek kılıp, kiçik çotunu azırak sokup, kiçik hesabatını azırak kılıp, cayla ve tarmaklarının hizmetini partiye ve devlet işlerinin umumiyetteki sığdırışkı mayır bulup, hem öz cayi üçün şöhret keltürüşü, tehimi muhimi, umumluk üçün şan şeref keltürüşü gerek.

Radyon uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 22. günü Cungu Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi İntisam Təşürüş Komitetinin 5. umumi yığında kılgan sözünü anladığımız.

Herderçilik partiye ezaları kadırla, bolup mu rehberi kadırla, partivilik meydanını müstekemlep, partivilik cehettin terbiyenin işini küçeytip, devletinin çoğun işini könlü göpüküp, meseleki yolu kanda tedbiri belgiligende, hizmetlerini bir taraf kılganda, aldı bilen siyasi cehettin oylanıp, partiye nizamnamesi, partiye işçilik siyasi turmuş mizani, partiye intizami cezası nizamı seleştirip, birini köpkü tedbiklap, kılıçkı boludugan bolmaydı galıkını. Kılıçkı tigişlik ya ki tigişlik emeslikini toğır densep, boran çapkunun sınıkı da mezmut püttirep durup, azdırıp korşap oğlaşladın hoşar bulup, baştın ahır siyasi cehette zeyrek adem buluş gerek. Pezliti naçarlarının uluğ var gayısı bulmaz. Kabiliyeti tövellerinin nezer dairesi ken bulmaz diyen eni şu.

Siyasi yükseklikte turup kargandıla partiye merkezi komitetinin muhim siyaset fangcinleri ve tedbir uğurlaştırmalarını tekimi çonkur özleştirgili. Hizmetini tekimi aldın körerlik ve teşebbüskarlık bilen işligili boludu. Her dercilik rehberi kadırla, bolup mu yukur dercilik kadırla siyasi hüküm kılış iktidarı, siyasi özleştiriş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını üzlüksüz östürüp, devletinin çoğun işini inik düşünüp, partiye merkezi komitetinin royunu izçillaştırışını zor stratejilerini planlaş, zor siyasetlerini tüzüş, zor vazifelerini uğurlaştırış, zor hizmetlerini olgı siljitiş emeliyetini namayan kılıp, daim ölçemge ve talepki toğrulunup, iyi işini vaxtıda tüzütüş gerek.

Radio anıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022'nin 2. ayda alaqıdar yoldaşlarının hizmetinin bergen dokulatını körüp çıkandı bergen yol yorukunun muyum noktasını anladığımız.

Bu yıl sosyalistik zaman yemilaşkan devletini umumüzlük kuruş. İkinci yüzyılı kreş nişanı yürüyüş kılış yeni sepirge atlanıdığan mühim bir yıl. Partiyemiz 20. kurultayını açıdı. Partiye 19. kurultay ve 19. nöbetlik merkezi komitetinin herkitimlik umumi yığılarının royini umumüzlük ızcılaştırıp, töt anını küçeytip, töt işençini çınıtıp, işkini kogdaşını iş kaçırıp, devletinin çoğun işini caydı özleştirip, ideyede, siyasiyede, herkette, partiye merkezi komiteti bilen baştın ahır yüksek bir birdeklikini saklaş gerek.

2020 yılın 12. ayının 24. 25. günleri Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetin Siyasi Bürosu'nun demokratik turmuş yığını riyasetçilik kılgandı sözlügen siyasi hüküm kılış iktidarı, siyasi özleştiriş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını üzlüksüz östürüş gerek namlık sözünün muyum noktasını anlatımız.

Partimiz Pat Arda 100 yıllık kurulgan gününü kütüp alıdı. Partiye kurulgan mislisiz kat iştin tartıp, yeni cungo kurulgan alem şumul özgür işkice. Islahat içeviçinin cahanını zilzilegi selişi gitçe. Andın yine partiye 18. kurultiydin buyan, partiye ve devlet işlerde tarihi muvaffakiyetlerinin kolgu kelişi ve tarihi özgürlüklerinin barlık kelişi geçip olgan işlerinin emmisi de partimizin Jongo halkını bəxtki eriştiriş, Jongho milletini güllendiriştin ibaret əsli məqsəd ve buruşni baştın ahir çın saxlap kelgeldi ki tüp səbəb bolgan. Partimiz baştın ahir əsli məqsədini unutmay, buruşni əsli çın saxlap, partiya ve halk işlerini uzakçı alğı sılcıtışta siyasi anı küçeytip, meselege siyasi noktadan karışka, siyasi umumiyetini ilgileşke mahir bulup, siyasi hüküm kılış iktidarı, siyasi özleştiriş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını üzlüksüz östürüş şart. Bayrak roşen halda siyasi ehmiyet veriş, hem markizmlik partiyanın roşen alaydiliki, hem partiyemizin ızcıl davamlaştırıp gelgen siyasi evzelliki. Partiye halkı rahbarlı kılıp, devletini idare kılışta en muhimi doğru siyasi yolunu işte çıntırıp, partiyemizin siyasi hısıltını baştan ahırı saklap, baştan ahır congoça sosyalizm yolunu boylap ilgirleş gerek. Merkezi Komitet Siyasi Biyorosu'daki yoldaşla koordinatını doğru bekitip, yönünüşünü doğru tallap, nişanı doğru gözlep, meselelerini siyasi noktadan küzütüş ve bir taraf kılışkı mahir bulup, siyasi ehmiyet veriş talepini taşkı talepten işki teşebbüskarlığı aylandırış gerek. Siyasi ehmiyet verişte siyasi hüküm kılış iktidarını östürüş şart. Partimizin halkı rehberli kılıp, inkılap, kuruluş, ıslahat elip veriş tarihi musabisi şundak bir davulini kaydı ispatıldı ki, siyasi cihetki teşebbüskarlık en paydalık teşebbüskarlık. Siyasi cihetki pasıplık en haterlik pasıplık. Siyasi hüküm kılış iktidarını küçeytişte, devletinin siyasi hüpsüzlükini yüksek oranı koyup, halkını moyun bilip, Jongoça sosyalizmde çıntırış ve onu ravajlandırışını negiz kılıp, vaziyetinin özgürüşünü ilmi ilgileş, hadisi bilen mahiyetini delcaydı perklendiriş, herketinin ek naeklikini sergeklik bilen inik ayırış, hevp keter ve hırsqa ünümlük takabül duruş iktidarını aşırış gerek. Merkezi Komitet Siyasi Biyorosu'daki yoldaşla partiye ve devletinin hizmet umumiyetteki takılıdığan negizlik, umumluk, uzak müddetlik karakterine ige meselelerini mülahizı kılışkı mahir bulup, stratejilik, sistemilik muhakeme kılıp planlaş ve aldın körerlik bilen muhakeme kılıp planlaşını küçeytişi. Zor mesele ve aşkışlık halkılarda kalısı alaydı sergek, közü alaydı roşen buluşu. Adetki işladın siyasi meselelerini baykaşka, hayiş ve bir karakterlik meselelerden siyasi alametlerini baykaşka, çigiş, mürekkep zidiyet münasebetlerden siyasi logikini ilgileşke mahir bulup, siyasi meydandın tevrenmeslik, siyasi yönünüştün iğip getmeslikte çıntırış gerek. Siyasi ehmiyet verişte siyasi özleştiriş iktidarını östürüş şart. Rehberi kadırla

Bolupmu yukarı derecelik rehberi kadrlarının zimmisiga alğını siyasi mesuliyet. Şuna ula partiye merkezi komitetinin royini çonkur ügünüp ve toluk özleştirip, partiye merkezi komitetinin royi arkalık vaziyetini tahlil kılış ve hizmetlerge türütkü buluştu çıntırıp, partiye merkezi komiteti bilen baştın ahırı yüksek bir deklikini saklış şart. Merkezi komitet siyasi bürosedeki yoldaşla partiye merkezi komitetinin royini izçillaştırış ve emelileştirişinin mühim teşkilatçıları ve ilgiri sürgücüleri. Şuna ula siyasi özleştiriş iktidarını üzlüksüz östürüş ki teyhimi küçep, devletinin çoğun işini inik düşünüp, öz mesuliyeti ve oranını aydınlaştırış gerek. Siyasiye ehmiyet bir işte, siyasi icra kılış iktidarını östürüş şart. Rehberi kadrla, bolup mu yukarı dercilik rehberi kadrla, daim partiye merkezi komitetinin royuğu toğırılınıp, partiye merkezi komitetinin teşebbüsüga katti avaz koşuş, partiye merkezi komitetinin kararını katti icra kılış, partiye merkezi komiteti çekligen işlani katti kılmaslıkını hakiki işga aşırıp, partiye merkezi komitetinin nopozi ve merkezlik bir tutaş rehberlikini katti kovdışı. Septin çüp kalmay, yoldun eğip getmey, partiye merkezi komitetinin royini izcillaştırış ve emel ileştirişini kem kutsuz yakış tutuş gerek. Tövencek tepekurdu çıntırış ve mesele yönlüşüdü çıntırışını hizmetlerge baştın ahırı sındırıp, alametidin mayitini körp etip, su kelgüce toğan tutuş gerek. Mesuliyet enini küçeytip, mesuliyetini könlüge püküp, mesuliyetini zimisi gelip, mesuliyetini herkitide ada kılıp, meselige dadıl yüzünüşü, ziddiyetin özünü kaçırmaslıkı, meselini yoşurmaslıkı, çatak çıkanda cevapkarlıkını dadıl üstü geliş gerek. Siyasi ehmiyet berişte kattık telepcan buluş şart. Merkezi komitet siyasi bürosudaki yoldaşla pezilitin tavlap, telepcan bulup, baştın ahır ihtiyaççan bulup, her vakit özünü kadirlep, özü üstüde oynanıp, özünü agahlandırıp, özünü rıgbetlendirip duruşu. Yalguz kalganda, deslepki çağda, küçük işte, dost tutuşta ihtiyaççan buluş gerek. Paklıkını, hayatını kadirligende kadirlep, özgü çan kondurmaydıgan adem buluşu lazım. Ailesini başlamçılık bilen pak baş kurup, imtiyazgı başlamçılık bilen karıştırış gerek. Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünlüş programımızda başvurucu Xi Jinping'in 2022'nin 3. ayının 5. günü 13. Nöbetlik Memleketlik Halı Kurultu'yı 5. yılında Şiki Moğol Vekili Ömükü'nün karab çıkışı katlaşkanlı kılgan yeni devirde partiye ve halıkın cesaretle ildirleştiği Mukarrer Yoli namlık sözünün mühim noktasını ve başvurucu Xi Jinping'in 2020'nin 4. ayının 20. günüdün 2022'nin 3. ayının 1. günü geçip olgan mezgilde kılgan sözlerdeki devletinin çoğun işini könülge tüküp, tört ağını küçe etiş, tört işençini çınıtış, işkinin kovdaşının işka aşırışını erkekli türde herkette emelileştirişke alakadar bayanlarının üzünde. Ve başucu Xi Jinping'in 2020'nci li 12. ayının 24. 25. günleri Cungu Komünistik Partiyesi Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun demokratik turmuş yığını gıriyasiyacılı kılgandı sözlügen, siyasi hüküm kırış iktidarı, siyasi özleştiriş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını üzlüksüz östürüş gerek namlı sözünün mühim noktasını.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul materyali Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Şu tapta söpheyge karagodaki halım yok idi. Onu meyliye koyup berip dükkanına atlaşge düştüm. O ahirat çıdımay bugün kilişteki əsli məqsidini aşkarıldı. Şöhret bilen şünç yıl arlaşkan tanlağı. Gep kımıdım. O yenimge kilip gırım üstülümge yolunup durup birikimini tattı. Senden gep soravattı mən. Ne boptu? O ət toy kıldıken o. Seni amadı mı? Meni alsa ət kelincek mən bulmamdım. Moşumu su alma. Neymiş kalmadı? Bilem sen. Benim bilgim yok. Şöhretin apısı seni yaratmaptı. Ali mektepte okumağın, xalqının yüzünü salap, çeçini tarap yurduğun adetki bir perdasçını kelin kılmayman dapdı. Tapınımdan kirgen bir açıq, çeçimden uçuğa çıkan idi. Kolumdaki enlik çotkısını sondırıp ettim. Söbhi çöçüp ketip, yanğıraqta acıp, nime, yarağını tatlıp ettim mi? Aynı yeli menin yaxşı gördüğümünü bilip durup jürvağandı. Ende hajap degen mapsın ha? Sen bilen paranlaştığın vaxtım yok. Çıkıp ket. Çıkıp ketsem, çıkıp kettim. Ata toyğu barasan, çırayın qarap, huzurlup otağın ba. Sər saat 4 bilen koptum. Kelincek kirimini 5'te başlap, saat 10'ğıca bütközü bombasan bombaydı. Çünkü bugünkü kirim pekat sadece birli adamın emes. Başka bir toyunun mu ba? Hatta çoğlamı kilişi mümkün idi. Saat 5'ten 10 minut ötkende sadece kol dışı bilen kırıp geldi. Gözüm şiktili idi. Kaçan şöhret kırıp kalakin dep yürüküm ensiz oku atattı. Sacide'nin kol dışımı çıraylık kız bulup Sacide bana atayiden tapılıp kol dışımını çıraylık yasap koyun azılala hede. Könleknimi öz tallap giysin dedi. Bunundan Sacide'nin könlünün ne kadar yakışlığı çıkıp durattı. Çünkü aldımın nurgun kızla kilidu. Köpincisi özden sətrek kızlarını koldaşlıkı talıganı azdap bana asla piçirlap kol dışımını bek yasır etmen he? Beni çandırıp yürmüsün yine. Dep koyattı. Sacide'ye karıp özüge işengen kızlarının ne kadar celip karıp olduğalıqını teğimi çunkur his kılıp atattım. Sacide'nin yüzüge may sürtüp kışını sızıp atattım. Onunla telefon geldi. Bu normal ahval. Adette kelin çekilen koldaş toxtumay telefon kabul kıladı. Ben şundaq bir sızıp bir toxtap könüp mü kaldım? Ha Şöhret, toxtan ha? Hazır kırmay durun. Kırımsal tütkendirek kırsınız. Al könlekini körüp yakın ha? Yürküm kartta da kıldı. Özün tutup alsın alı. Təbəssüm bilen oldur. Sacide'nin kaş, köz kırımı pütüp, yüzüge enlik sürvatkanda şiktin yoğan, iğiz, işki gavde kırıp geldi. Şigitlen koldaş nahitimi kilişken bulup, uçsidigi kastiyomu ulanın kamidigi hop yaraşkan idi. Şöhret, içilanmadı. Koşum üstürü kalette, koldaki naşlıqını üstelge koygaş, naşlıqını bilip andan kılınla, dedi. Sacide bilen koldaşı tanlı orunlardan turuştu. Koldaş kız. Vah Sacide, manı bəxtlik güllerin başlandı. Qara, sana məsigim kilovatı döcümü? Dedi. Sana mı bağı mana, şındak mı koldaş yigit? Voy voy, Sacide, adamın xecil kımığını? Koldaş, Sacide'nin beqqını tuttu. Sacide, onundan keçip, Şöhretke yöləndi. Şöhret, beşini tezlikte götürüp, mana qaradı. Külümsirep nait salmak ulduratdım. Xuddi ballarımdan bəxtini körvatkan dək. Dəl şu dəqiqədə özümni tolumu uluq var sezettim. Mübarək bolsun Şöhret. Baqını tapşırıp amısam uxmasken mən. Aldın qəbdə Sacide kirgəndə bundaq omaq tatlı qızını qayız təliyelik çigit olduğandı digəndim. Əsli sənkən səndə zadı təliyin bacım olsunun. Özüm gəyirəm mən. Rol asamı dövlətlik birinci dərəcəlik artistək ilvət gedək məncumu? Şöhret meyran qaldı. O kekeşləb, rəhmət sana, dedi və kəyindilə qatıq yüdülüb getdi.
қайқылып-қайқылып үйетіліп еді, Саджида оның дөмбісіге шапылақлап қойып, стаканны сұнды. Су іште еліңе? Зұқамдап қалмыған сізді? Яқай. Ол Саджидағы жауап бәгеш, ені маған қарап аттады. Мен еч болмағандай шағыртымны толыдым. Рамила, түнігін дәзмал сап қойған көңілекіні әчіқіп қоя. Саджида ая жалынып, Шүхретнің белекеден тұтып. Жүріңе, мен талыған көңілекіні көріп бекін. Сылалы әдем әң еңі, әң жырайлық көңілекіні маңа кейдірдіған болды. Шүхрет еғір қадамдарыны еліп, тұқанның іші тәрәпке қарап маңды. Мен оланың кейінден әгештім.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimli cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Карениннің қотыны білен болған мұнасыбеті сырттың қарғанда ешқандақ өзгеріш жоқ дәкейді. Бірлі өзгеріш, о үлгіркеге қарғанда текімі алдыраш болып кеткен еді. Елдікегі оқшаш, бахар келіші білен тән, чәт әлге аршанғы түшкелі беріп, ел-мейіл еғірлішіп кетіп атқан қышлық қызметлер түпәйлідің, ямалышып атқан салам әлтікені әсліге кәлтіріп, Yettin çay kırgende kaytip gelip, tekimi berilip işlep git etti. Xotini yıldiki dek, tomuzda daçığı köçüp gelip, özü Peterburg'da kalattı. Ola kinez Betsy hanımının üyüdeki aşu keşlik olturuştun kiyin, bir kıtın paranlaşkandın beri, Karenin annağa özünün guman ve reşkileri toğırlık zadılı gep kılıp bakmadı. Onun başkalarını dorap sözleydiğen telepuzi, hem de hazır annağı bolgan münasibetige tazı bap geledi han boldi. Onun hotunuğu bolgan muamilesi ilgirkedin helili soğuk idi. Aşu günü annanın onun bilen sözleşini halap ketmigelliki könlüge gelgendek, onun dın azırak razı emesiydi. Onun bilen sözleşip kalsıla, Azraq açıq arlaşdırıb gəp qılatdı. Sən könlün dikini mağa etməy vatsən, digəndə qılatdı o işçidə xotunuğa. Bu özün qızıyan. Əmdə sən mağa yalvursan mı, mən mə sana işçim dikini deməymən. Bunun ziynini şu çağda bilirsən. O könlüdə bir adam öyüqü ot kəssə, Otunu öz yalğız öçürəlməydi qallıqını oylab, Qəni, köyüb baq, özül kesil köyüb kətməginəni mən bir körəy, dedi özüge özü. Hökumət işlərini vayğı yetküzüb işləydiğən qabiliyyətlik bir adamnın xotunuğu qandaq muameli qilişini bilməsliki tolum həyran qalarlıq işiydi. Bu, onun özünün hazırq əhvalının intayin yaman işkəllikini bilib durub, Ailegi bolgan muhabbetini teşigi çıkarmay, işçigi solap yürgellik edin idi. Aslida o, işlağı inçik karaydıgan atı idi. Bu yıl kışının ahırdın başlapla, oğluğa suğuk muameli kılıdıgan, hatta oğluğu mu, xotunuğu muameli kılgan dek muameli kılıdıgan, gep kılganda mesğırı arlaş, ey yigit, deydigan bolu valdi. Karenin kişiler bilen paranlaşıp kalsıla, bu yıl hizmetlerim tolumu aldıraş bolup getti, dep koyattı. Lekin bu yıl özüge özü nurgun işlani mecburi artıval gallakını. Bunu hotunu bilen ailesige bolgan yisiyatını ulağı körsetmezliknin bir hıl vastısı kılıval gallakını oylap bakmaydı. Bunda kalet davamlışı vese tekimi yaman boludu gallakını çüşenmeydi. Әгер бір әрі Кареніндің қотынының ғазырқы ішілерға қандақ қарашты болуат қалықыны сорап қалса, оқ күңіл, яваш бұ адам ешнімі деп жауап берәлмәстікі. Әтті суал сорған о адамге қаттық атчықлынышы мүмкін еді. Жоңа бір әр адам оныңдың қотыны тоғырлық сорап қалса, оның чырайыда мәғрур вәт жидді бір халет пайда болатты. Karenin xotununun kılmışları ve yisiyatı toğırlık oylaşını zadılı halıma etti. Hem burun mu oylap bakmağın idi. Karenin'nin hususi datısı Petergov deydi. Graf Lidiya hanım her yılı yazda şu yergi berip, annağı koşunu daçıda turup giletti. İkisi çıkış kırış kılıp durattı. Bu yıl o Petergov'da bolmadı. Berip kalsımı annanın üyge kırıp bakmadı. Yeni teki Karenin'a annanı Kinez Betsy hanım'a yıkıllaştırmaslık toğırlık beşaretme berip koydu. Lekin Karenin hotunudun guman kılmaydı gallıkını dep, onu hotunu toğırlık eğiz açkızmağan. Şunundun beri Graf Lidiya hanımdın özünü kaçırıp yürgen idi. O, aksüngekle cemiyetideki nurgun kişilerinin xotunuğa başkıç karap yürüşkellikini körüşünü halım aytti,
hem körüp mü bakmağan idi. Şunun bilen bir vaqtta yeni xotununun nemi üçün Betsy'nin turar jayı bilen Vronskiy'nin gazarmasığa anch yiraq bolmağan padişah kentigi köçüp berişta çıñ turıp aldıganlıqını bilişni mi xalamaydı hem bilmeydi. Bu toğırlıq oylaşqa özünü mecburlamaydı hem mecburlap mı bakmağan idi. Amma köñlinin bir yerlerde özünün yumşaq başlıq qılıp atqanlıqını iniq bilip turatdı ve şunun üçün özünü bekmi bəxtsiz his qılatdı. Xotını bilen bəxtlik ötken 8 yıl içinde o başqalarının vapasız xotullurğa aldanğan ərləgi qarab qandaq çıdap ötəvatqandı. Bu numusluq əhvalını nemişki bir tərəf qılışmaydıqandı. Dep özügü özü talay qetim degen idi. Emde hazır bu palaket özünün beşiği kelgende bu ehvalını qandaq hal qilishni oylaş bu yaqtı tursun hatta onu bilgisimi kelmey vatatdi. Çünkü bu paket

0: Doktor Kareninin keşidin çıkıp etip, Pelempey'de onun yakın dostu Silyodin bilen uçuruşup kaldı. Silyodin Kareninin katibi, doktorunun daha şöydeki savaktaşıydı. Doktor şikisi nait az uçurası mı birbirini hürmetleşidigan yakşı dostladın idi. Şuna doktor Kareninin kesiligi bolgan karaşlarını onun uçuk dedi. Başka adam bolgan bolsa herkes demigen bolatdi. Onu köygeli kelip nait yakşı kıpsız, ''Mən bəxuşal boldum'' dedi Silyodin. Onun salametliği yakşı emez. Meninçe onun ahvalı kanda kırak. Sizge desem, dedi doktor, Silyodin'ı gep kılıp etip, onun beşi üstüdün kolunu aşırıp, arvı keşke arvını ilip gel dep şerat kılıp durup. Mındak gep. Doktor appak kolu bilen pelleyinin içige kırıp kalgan bir parmağını teşigi tartıp tüzlap koydu. Bir talsımını küş bilen tatıp üzüp etmek naayt kıyın. Ama tatıp çekigi yetkende parmağınız bilen birini çekip koysanızla üzülüp geçişi mümkün. Onun hizmetteki estağidilliği, mesuliyetçallığı, hayat simini tatıp çekigi yetküzüp koygan. Onundan başka besim mi ba? Yani gelip bu besim intayın iğir. Doktor gepini hulasılap, kaşlarını mənilik kötürüp koydu. Belge gibaram siz? Doktor pelempeydin çüşüp, peytun terapki keti vetip koşup koydu. Şundak, şundak, bunun köp vakit ketudu. Dedi doktor, Silyodin'nin digen bir kız gepini toluk anlamay, karsıgılı cevap berip. Kareninin şunç köp vaktini algan doktor ketkendin kiyin, arkadılla meşhur sayahatçı itip geldi. Karenin o adamın yazgan kitabını okup çıkıp, bu cahitki bilimlerden haberdar bolgan bolgaçka, onun bilen bu vaxte naiti yakşı söhbette boldi. Sayahatçı, onun biliminin çonkurluğu ve meselelegi karaşlarının etraplıklığı hayran kaldı. Peterburg'a bir iş bilen kelgen ölkü başlıkımı sayahatçı bilen ten kelgen idi. Karenin onun bilen çokum sözlü şikerek idi. Ölkü başlıkı ketkendin kin, Karenin katipi bilen kalgan işlerini tügetip, mokim bir iş doğruluk meslehet kılgılı yeni bir katlı erbabının aldığı ketti. O yerden saat 5'te yaydıgan tamakı ülgürüp kaytip geldi. Katip bilen billi olturup, ğızalınıp bolgan denken, o ne daçıga, o yerden bəygigi billi berişki təklip kıldı. Karenin hazır öz ıqrar kılmısı mı, ama xotını bilen körüşkende, üçüncü bir adamın billi boluşunu halaydıgan bulup kalgan idi.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan sizge yazgan xatlar kerek.
1: O xatlar bu yedemez.
2: Ben sizge oynışınızda öyge çakırtıp gelişinizge bombaydı kallığı toğırlık yap kıgan.
1: Onun bilen körüşüp zörür bop kağan. Çünkü
2: ben ayal kişinin ne mi zörür yettin oynışı bilen körüşüdü kallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptik hemen.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkasızlıktan ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözlü işin içini yakışı görsünüz, emisi sizge şunu dem koyay. Erinin nenini yap durup, eri bilen balısını taşlap gitmek için oğa ademli rezildisi buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunla da Bolovatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Karenin bəygi meydanı yitip gelgende, Anna Betsy bilen bille, esil zadile olturduğun şipangı gelip cayliş bolgan idi. Anna erini yıraktın ködi. İki adam, eri bilen aşnisi onun hayatıdaki iki merkez idi. Hiç kandak sezgüsüzla ulanın köz aldıda işkellikini his kılıp durattı. Erinin özü terepki karap kelevat kallıkını yıraktın körüp, onun kişilerinin arsıdın kıstılıp menevat kallıkıga ihtiyarsız dikkat kılıp kaldı. O dem hoşamet kılıp baş ekkellege tekebbürlük bilen başlanıştıp, dem ten tuşları bilen dostanı salamlaşıp, dem kulaklarıgı çökürüp kiyivalgan yumulak şilepsini beşidin elip, uluğlağının özgü köz taşlışını teşnalık bilen kütüp giletti. Anna onun aşında herhıl muamillerini yakşı bilgeşke, işçi de onundan yirgin etti. Turgan pütkünü şöhret bereslik. Yukurgu yamış iş. Yürükü de şunundan başka hiç mi yok? Dep oyladı Anna. İdiyesi ilgar, meripet berver, dindar digerlerinin hemmisi, yukurgu örleşinin şotulları halas. Anna onun ayalla oltırgan şipanga karap, özünü izdevatkallıkını bilip, onu körmügengi silip oltırıverdi. Alexey Aleksandrovich, dep kışkardı onu Graf Betsy hanım. Ayalınızda tapanmayı vatamsız değil mi? Manı miyadı oltırdı. Karenin soğuk yiyip koydu. Bu yerdeki heşemet közlerini olacakmen kılıvıdırken. Dedi o, ula terepki keti vitip. O tehe yenili görüşken hotununu kayt görgen erlerinin adıtı boyuca hotunuğa karap külüp koyup, andın Graf hanım bilen başka tonuşlarına salam berip, emmisige özgü tigişlik örmetini bildirip ötti. Ayallağa çakçakıp koydu. Erle bilen salamlaşıp çıktı. Peste şipanın yanında Karin'in hürmetini kılıdığan, bilimlikliki ve terbiye köygelliki bilen namı çıkan General Adyotan durattı. Onun bilen paranlaştı. İşki beygi otursa da azırak demiliş vakti bolgaçka ulanın parını hiç kandak dehlige uçurmedi. General beygige karşı gep kılgan idi. Karin'in onun bu karşıga koşulmay beygini akladı. Anna onun inçke tekşi ahangdaki sözlerinin birini koymay anlap durdu. Her bir iğiz sözü onun yalgandek anlınıp, hudu kulukuğa pilik tıkıvatkandek bilinip ketti. Tosal guladın ötüdüğen töt çakırımlık beygi başlanganda, Anna aldığı inişip Vronskiyga. Onun atının kışığı kandak menip kelgellikige, atını kandak mingellikige közünü üzmey karap tursa, yeni bir tereptin erinin tohtumay kotul davatkan yekimsiz avazıga kulak silip turatdi. O Vronskiydin ensirep biyaram boluvatkınını azdep, erinin inçki avazda sözlevat

تولمی عزت بلن. اونون جوابنن هیچ قندق اهمیت بولمسو ما، لیکن جنرال اقلق آدمدن اقلق جواب آلغاندک قیابت که کرو آلدی و بو جوابنن چاقچاق اشکالگینی چشنگندک گپلانی قلب قویدی. بو اشنین اشکتر بوا، دیدی کارنین بایقی گپنی دواملاشتروب. او بولسو ما ارتسلا بلن تماشی بلا. Tamaşı billa üçün etkanda, bundaq işlani yaxşı görüş, mədiniyetsizliknin polattak pakiti. Amma... Graf xanim, işkimiz bəsli şeyli. Tövən tərəbdən Obloniskinin betsiği gəp qılvatqını anlandı. Siz kim gitkisiz? Anna işkimiz, Kenez Kozlov tikimiz. Dedi betsi cevap verib. Мен Вронскийге тикемен. Бир жүп балай. Болоду. Кандак чырайлык, шундакмы? Каренин енидикиле параңлышып атканда жим болуп келип, уланын гэплери түгүшү биленла яны сөзлеп кетти. Мен бунуга кошулумен. Амма Батураны байга. Каренин эмди гэпини башлыбыды, байги башлынып келип, гэпи үзүлүп калды. Hemme adam orlardan turuşup derya terepki karıştı. Karinin beygige kızıkmaydıgan bolgaşka, beygiçilerge karımay, olturgan tamaşı billağa argın közleri bilen perişan halda bir kur karap çıkıp, annağı kelgende tohtap kaldı. Annanın çırayı appak tatırıp ketken, hem ciddi idi. Birli adamdın başka hiç kandak adamge karmaydı. Titirgen kolları bilen yelpü gücünü mecip, tınıkını çıkarmay oltırattı. Karenin onunla bir dem karap turgan dinkin, nezir ne deru başkalağı yötgidi. Bunu ayal mı? Başka ayallar mı okşaşlı ciddileşip oltırıp duğu? Bu tabi ehval emez mi? Dedi Karinin özüge özü. O annağa karmay deytti, lekin közleri ihtiyarsız onunla tikilip kalattı. Onun çırayığı karab, onundaki roşen özgürüşlerini tahlil kılıp oltırmay çoğu dep oylaydı. Lekin yeni iradesige hılap alda onun çırayıdaki özü körüşünü halımıgan haletke korkunuş içi de karab kalattı. Kozovlev derya boyuğa kelgende birinci bulup attın yıkılıp düşüp hemme adamni qattıq ciddileştirip etti. Amma Karenin annanın tatargan mağrur çırayıdın u dikkat kılıp oltırgan adamnın texi attın yıkılmağallıqını pärəs kılıp boldı. Mahotin bilen Vronski tosalğudun sakirap ütüp bolgan dinkin ulanın kaynı dıllı çepip kelivatqan yeni bir ofiser Attın başçılap yıkılıp, huşudun ketip, tamaşıbıllarının işi de yeni bir kıtım korkunuş arlaş küşlük çokan kötürülgende, Karenin annanın hiç işini kömügendek, etrafıdaki ademlerinin nemigi toluşup ketip atkallıkını bilmügendek olturgallıkını ködi. Şunun bilen, o annağı tehimi bək kadılıp durdi. Annanın bütün dikti, çepip ketip atkan Vronskiydi idi. Şu arada o erinin özügü soğuk nazir bilen tikilip turganlığını közünün kuyruğunda görüp kaldı. Anna kayrılıp sual nazir bilen erige karap koydu. Ve şu an koşumisi biliner bilinmez türlüp yani içtik aldığı kardı. Anna Karısı kara vermemdi, degen de kılıp, şunun dinkin onun ikinci karamedi. Beyge tolumu onsuz ötüp, o yetti adamının yerimidin köpüreki otlardan yıkılıp çüşüp yarlandı. Beyge ahırlı şay degen de adamla tekimi ciddili şişki başıldı. Bulup mu padişanın narazı bolğını bu ciddiçilikini tekimi küçeydi vetti.

0: Tamaşıbılla kimdir birinin hem de Adem bilen Şırnın ilişkisi kaldı degen sözünü üllük toğlap narazılıkını bildirişken de hem bile Adem vehimi işide kalıp Veroniski yıkılganda onların korkup toğlap ketkenlikige hiç kim dikkat kılmay kaldı. Şunun dünkü yılla onların çırayı özgürüp başka bir Adem'nin kıyafeti kırıp kaldı. Hudde tutulup kalgan kuşku okşaş tıpırlap ketti. Dem ornadın turup ketetti, dem betsiga birini bileni deytti. Mağaylı çö, mağaylı çö, dedi o betsiga. Lekin betsi özünün aldığı kelgen bir general bilen aldığı enişip turup paranlaşıp atkan bolgaçka onun gepini anlamadı. Karinin annanın aldığı kelip edep bilen onunla bilikini sundi. Eğer halısan biz kayıp keteyli, dedi Karinin annağa Fransız sözle. Lekin anna generalın gepigi kulak selip turgaçka erigi dikkat kılmay kaldı. Anlısam onun putumu sunganmış, dedi general. Bo bir içini çıkış yoptu. Anna erge cevap vermey, durbunu közge tutup Vronski yıkılgan tarafı kardı. Bırak arlık yırak. Onun üstüge Adem'le oğluşu valgan bolgaçka hiç nemini görelmedi. O durbunu koyup mağay dep durganın arlıkı da bir ofisir etini çaptırıp gelip padişaha bir nemilerini dokulat kılışkı başıldı. Anna onun gepige kulak selip aldığı azrak enişti. Setva, setva, dep çakırdı o aksini. Aksi onun özünü çakırıp atkınını anlamağan idi. O yani orundan turup mağmakçı boldı.
1: Eğer mağın bolsa, kolumnu sana yeni bir ketim beray,
0: dedi Karinin annanın kolunu kolu bilen türtüp durup. Anna yirgengendek onun özünü kaçırıp, çırayığı karmay turup,
2: yak yak, men bilen karım olmuşsun, men ketmeyim ben,
0: dep cevap verdi. Hem de Anna Veronuski yıkılgan yerden bir ofisirinin beygi meydanını toğırsığı kesip ütüp, şipanga karap yugurup kelevatkanını köydü. Betsi onunla kol yağlıkını polanlatıp şerat kıldı. Ofisir Adem'nin işlemi bolmağallıkını, otnun umurtkısı sunup ketkellikini dep geldi. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda 19. asırdaki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan, danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlıkaysıyla. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde de kıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
3: Kadimdin hazırgıca Jongoluqla en kadirleydiğen pezilet, Ali Canaplık.
4: Ali Canaplık, turmuşka sınıp ketken herket mizani.
3: Ali Canapla samimi kilidu. Könlü köksü ken ademle Ali Canapladır.
4: Ali Canapla yakşı niyetli kişilerdir. Başkalağı yakşı niyetle muamele kıldığanla Ali Canapladır.
3: Ali Canapla samimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydıq Allah Ali Canapladır.
4: Ali Canaplanın nəzər dairəsi kəm buludu. Yıraqını körələydıq Allah Ali Canapladır.
3: Ali Canapla ətrafımızdaki ülgü bulalaydıqan adətki kişilərdir. Ali Canapla qatarda turuş, Ali Janaplağı toğırlanış, kemter Ali Janapladın buluş, Cungoluklarının royi intilişidir.
5: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
6: Uzaq tarixi musabada mən mundaq bir avazını ağladım.
7: Qaytı qeyrət ki kilib, yana yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
8: Cunxanın qat götürüş üçün okuymən.
6: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
8: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı.
9: Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
6: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
7: Ahalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqa səbəb qıldı.
10: Siz aldığınız qılımın alaysız, çikiniş yolunuz yox.
6: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
8: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
6: Əmgekçilər yeni dəvrinin güzəl səyibsini açdı.
3: Burmumuqdan stanokçı, Tokyoludan zapçaslağıcı, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
6: Dövlətinin muyum qoralları Cungo yasımıcılığının tövrikidir.
3: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısının qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatının çoğunqor yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
6: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
3: Kiçikkinə ot yalqını barmıqımızın uçunu illita alaydı. Lavuldab köyvatqan Gülxan bütün bədənin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su Kalpıkımızını nem diyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek müzikinini yalvuz çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulluğan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki etilişi, Cunhan milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıhancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tang atkızı ötüş sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atkızış kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sülpsüzük yeriğden geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güller nasıl kurman?
6: Cümek ne çim etmekti? Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Nasiyimiz dostlar şu tabt programımız devamlı şovatıdı. Mütehassislerimiz kişilerin bu şu muvaffakiyet kazanış nispetini 30% özünün ehli iktidarı. Şundakla ügengen bilimlerge tayinip. 70% bolsa kişilik alakadaki münasebetge tayinip el kılalaydı. Dep tesliğen ki. Elbette başkalar bilen boğan kişilik münasebette biz alaydı dikkat kılışık tigişlik işlerine ait köp. Muşu başkalar bilen söhbette boğanda başkalarının gepini köğün koyup anlayışımız intayın mühim orunda durdu. Bundak boğanda başkalar hürmet kıtlık kanmay, yani özümüz gibi hürmet kıgan bulumuz. Ondak olsa,

Nuşun zat kandak kılışımız gerek. Aldı bilen, baştın ahır dikkatimiz sözlü gücünün gepidi buluş lazım. Bazı bir dikkatini buzulgan hareketlerini kınmasızlıkımız gerek. Mesela telefonga ya ki uyak buyak kıraydıgan işlerini kınmasızlıkımız gerek. Onun başka, başkalarının oranı da durup fikir kılıp, karşı tarafının şaraitini özümüzdünki dek perez kıp yakışımız lazım. Ve onun başka yine, pat pat peşimizle danıştıp, karşı tarafının gepige koşuladığallıkımız ne, kızıkıdığallıkımız ne bildirişimiz gerek. Elbette, muş çağda anlıkçı bulu süptünüz bilen, başkalarına verdiğin birden bir tesiriniz, del onu çüşengeniniz ne, onun halığı yetidığallıkınız ne ifadeleşemez. Belki bütün niyetiniz bilen onun gepini köngül koyup anlığallıkınızı bildiriş. Şunuz isinizde bolsun ki bir yakşı anlığıcı bulu süpütiniz bilen barlık sezgü ezalarınız arkalık anla. Çünkü muşunda kısınızla başkala tehimi yakşı gördüğün adem ayına alaysız. Ekşilik münasibette manı muşunda hem sohbette boğanda dikkat kıldığın işlamına aitim köp. Bu vaktimi Dali Carnegie'nin mehsus Anla senet hakkı de degen bir kitabı ba. Kişilik münasibetimizden oğuşluk, kütkünümüzdek netice veriş için, her bir günümüzden könüllük buluş için, muşundak mezmullahımı kulak sep koyuşunlarını samimi tavsiye kılımız. Gene ondak bolsa, yakınlık küylerimiz devamlı silah için yanraydı. Ve herlengeyi silah.

Han, şundakla her bir adam ihtiyaclık buluduğun tügümez hikaye. Muhabbetini karşı terepke doğru usulda ifadeleş bu bir senet. Muhabbetli küllerinin en güzeli sizin en düşünüdüğün adamını tapkan gündür. Muhabbetinin en güzeli bahanısız, şerssiz söyüştür. Muhabbet otunu kalbi bilen yandırgan her bir anlayıcılarımızga muhabbetlik melodiyelerimizle takdim ettik.

kişilerle sözləp bəsəm, yiğit bilen kız tasadipi bir pürsətti tonuşup qaptı. Fudde uzundun buyan, özü kütüvatkan dək, muhabbetlik adımını ahır tapkan dək, şunçilik xuşal buluşudu. Ula şundak muhabbetlik çağlanı baştın keçirvatkan məzgildi, yiğit komandorupkaya çıkmakçı bop qalıdı. Emdili tonuşkan bu çikkeylen bir-birgi pəkat qiymaydı. Lekin yiğit hizmetki dəxliqisi bombaydı da, şundak kılıp ula xoşluşudu. Yigit kızga o kaytip gelgice özünü asraş gereklikini Nurgul'a muhabbetlik verdilerini berip ketip kalıdı. Kız köz işi kılıdı. Yigit onu bezlep bu bir komandorupka ''Mən haman yeninizi kaytip gelimem. Bu pekat bir vakit meselesi meni saklan.'' deydi. Kız makul buludu. Ama emdi belki radyo anlayıcılarımız bu işgeyle malum sebeple bilen çokum ayrılıp getirdi de biraz kılıçı vatkan buluşu mümkün hazır. Ve bunu yiz kılıçkı buludu. Köpünç kişiyle muşu muhabbetke toluk işenmeydi. Onun neticesini en naçar oylu valıdı. Ya ki özü en görüşlü halımıgan terepli boyu için oylu valıdı. Ama biz onu güzel terepki oylusak tamamen buludu. Yani hikayenin ahiri yigit kaytip gegendiyken belki bu işgeyle yani burunku dek güzel muhabbetlik hikayesini devam kılıçı mümkün. Ben bayam sözləp kelib etib, amma degen sözünü qıstırıb qoyubla, anlıqçılarımızın təpəkkürünü başqa yaqı bıraq qoydum. Yəni, bu yigit komandorup qığı berib, başqa birini tepu ağandı mı? Ya ki, qız yigitini saqlıqaş, başqa biri bilən tonuşub qaldı mı? Degendək. Muhabbetlik durmuşda, manımışında qarxıl xiyallarını qıldıqan gəpkən, məyli qandaq buluşudun qəddi nəzər, hər işinin güzəl tərbini oyla. Hər işiniz güzəl bolsun. Güzel bir muhabbetlik hikaye bana, sizge, onunla, kıskısı hemimizge hemrab olsun. Kendimizse güzel bir muhabbetlik hikayesige birlikte kulak salayız.

Sevimlik dostlar, şu tapdı programımız dağılmışı vat odu. Muhabbet dərixi köklüdü. Sayısı həmimizgi tən küşdü. Muhabbet çiçeklidi. Pürüpi həmimizden dımaqlardı əgidi. Muhabbetnin sayısı da könüllə küldü. Təllə yayırdı. Muhabbet çoğunu mu, kiçikini mu, bayını mu, namıratını mu, yaşını mu, qeyrini mu, kıskısı həmimizgi küldürdü, həmimizgi ortak boldu. Şunlaşkımı her cayda muhabbetlik buluşunu izdidok, hem şu muhabbetimiz bilen yakınlarımızı küldürdük.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 7. ayının 20. günü Düşenbe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızı başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Açlık bir xatarlıki asası her tərəflimi puxtılınıp, cungulukların tamak meselesini özümüzgi tayinip əlqilişqa əqiqi kapalatlı kılındı. Lişi Çunçın'da təkşürüp tətkik kıldı. Canşi'nin Ciyan şəhri, Çinxay ölküsünün Şinin şəhri, ügünüş, təkşürüş, tüzdişini bir gəvdiləşdirib ilgiri sürüp, ügünüş tərbiyini əməliyyatı körüstüş, önüm asılı kılışqı törtkü boldı. Suni aql Jungoda chonqur amaliyalashtirilib, turli kasblarga quvvat ata qilib, ishlab chiqarish turmushga singib kirdi. Shinjo 23-chi nomerdagi olam ushqochilari guruhi orbitada ishga oyiga yaqin turib, turli xizmatlarni tartiblik ilgari surdi. Amerika bilan Iran davomli o'zaro hujum qilib, O'rta Sharqdagi nurg'un davlatlarga ta'sir yetkazdi. Iran Hormuz bo'g'izining qatnash miqdori 0 ga tushdi dedi. Hurmatli radio anglovchilar, to'g'ri deqtonglar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: Açlıkların mobeşi mesulati 378,8 kilogram yetip aldın kıyıldıkıdın 3,2 kilogram açtı. Molu sol asan kolu gelmedi. Bu yıl memleket boyunca yazlık açlık terliği kölümü 398 milyon mu bulup devamlık asasen mokim boldu. Terliği kölümü mokim bolgan ehvalda birlik mesulat açlık mesulatını aşırışta intayin muhim. Su bilen oğutni bir gevdileştiriş, bir pürküş, üçtün müdafiyeliniş, kesellik ve ziyandaş haşaret ziyinin aldığını eliş, tizgilleş katarlık birlik mesulatini kenkülemde aşırış tedbirleri, etiz eriklada tekimi köp, tekimi yakşı kullanılıp, yazgı buğday birlik mesulatının yenimi yukarı götürülüşü ilgiri sürüldü. Yezi İgiliki, Yezi Ministerliki, Terikçilikni Başkuruş Mekkemisinin Maun Başlıki, Lüşi Utavmındak dedi. Yezi İgiliki, Yezi Ministerliki, Asaslık Yazlık Açlık İşlep Çıkırış Rayollarda, Kenkülemde Birlik Mesulatını Aşırış Yerkitini Çonkur ilgiri sürüp, Yukur Ölçemlik Etizlanın Kattık Emeli Küçüge Tayinip, Pen Teknikinin Yumşak Emeli Küçünün Tereklik Rolunu Cari Kıldırıp, Halkılık teknikalarını emeliyleştirip, mesulatını aşırış yoşurun küçünü kezip, birlik mesulatını aşırışını küçlük ilgiri sürdü. Bolup mu 70 milyon modun artık binem yerdeki buğday, yazgı buğday umumi kölümünün 20%'ini ilgilep, birlik mesulatı bulturkıdın zor derecede açtı. Bu yıllık orma mezgili de cayla, tarmakla, Köp qetimlik keng dairlik qattiq yomg'ir va kuchli konveksiyalik havo rayining ta'siriga unumlik taqobil turib, yezi igilik mashinalarining asosiy qo'shinlik rolini to'liq joriy qildirib, 22 kunda keng ko'lamlik o'rmi vazifasini asosiy jihatdan tamomlab, odatdagi yillardagidan 4 kundan 5 kungacha baldur tugatdi. Nurgun caylarda buğdayını kombayinde yığışta ziyanğı uçuraş nisbiti 30'ça 1% işçi de bir kadar yaxşı kontrol kılındı. Memleket bu içe yazlık açlık mesulatı en köp ölkü bolgan Xınende 140 mıngdın artıq kombayin Xınen yezgilik maşinilleri bulutuğu ulanıp Adem kombayin izdeştin kombayin Adem izdeşki özgertildi. 1280'den artık yukur süratlik yeşil yol. 220'den artık kütüviliş mülazimet ponkiti, bütün memlekettiki yezgilik maşinileri meşgulatçılarının tamak, yatak, may kaçılaş, remont kılış cihetiki kıyın meselelerini hel kıldı. Hınan ülkülük yezi igiliki yezi nazartının mavun naziri Veygo Çağ mındak dedi. Biz buğday yığış mezgilide yezi igilik maşinileri baylıkını bir tutaş pilallap orullaştırıp, avarayı cihettin hem türtki boluşunu küçeytip, maşinide yığışının süpet ötkili, kurutuş kaklaş ötkili, apettin müdafiyeliniş tizgilleş ötkilini çın igilep, buğdayının yığıviliş kütegişliklerini toluk yığışka hakiki kapaletlik kılıp, onutsuz şaraitta Osolunu aşırıp, molosol elişini işkaşırdık. Bir tal uruktan etiz erik beşi gıçe, andın çoğun devlet açlık ambır gıçe, yazlık açlıktan molosol eliş, devletimizden yezgilik universal işlep çıkırış iktidarının özgellikini namayan kıldı. Şundakla mürekkep, keskin, halkıra vaziyetke takabül turuş, iktisatın mukimlik asasını yakşilenişini ilgiri sürüş, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşqa küçlük tirek boldu.
1: Stansımız xəbri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Mərkəzi İntizam Təşkiliş Komitetinin şucisi Leşi 7-ci ayının 15-ci günüdən 17-ci günügeçə Çongçıngda təşkilib tədqiq qıldı. O, munolanı təkidlədi. İntizam Təşkiliş Reviziya Orqanları Xi Jinping Yeni Dəvr Jongoçu Sosializm İdiyası Болып му, Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны чоңқур өгініп вә ізчілаштырып, Башучи Ши Цзиньпиннің бірінші иылды қылған мойым сөзінің рухини әстайдыл өгініп вә өзләштіріп,

Hürmetli radyo alıcılar, emdi Dünyaya Nəzər programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyev. Radyo alıcı dostlar, tamojni beji almaslıq siyasetinin əmeliyilişi Şərq Afrika transport çoğun tömürü bolğan Mombasa Nairobi tömür yoluğa yeni kuvvet koştu. Hürmetli radyo alıcılar, emdi deyik tınla, bugünkü Dünyaya Nəzər programımızda bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, səhərdiki Mombasa portuda Endokiyanın nəm deniz şamili Pristandiki rənglik kubikdək düylengen yük sandıqlarını sipap ötdi. Keşeksiman kranının güldürlügən avaz işçidə havay meyvisi, təxvə qatarlıq, yerlik olayda yezgilik məsulatları qaçılangan yük sandıqları toxtumay yük paraxotuğa qaçılanmaqdı idi. Bu il 5-ci ayının 1-ci günü Jungo Afrikadaki diplomatik münasibet ornatkan 53 devletki karta tamojni beji almaslık tedbirini umumüzlük yolu koygandım bu yan. Bundak oldıraş menzire Kenya deniz kırgıkı liniyesidiki normal halet kaylandı. Nokbir Mombasa portuda Nairobi'yi toşuluşunu kütüp durgan yük sandıklarının dövleş meydanı da uzun öçiret bolup getkenlikini. Lık tavar kaçılangan Jungo'yı ketuvatkan gayet zor yük paraxotunun lengerini yığıp yolgu çıkışka tayarlı kılavatkallıkını. Port rayonudaki orullaştırıcının koludaki sözlüş aparatının oldura şikellikini ködü. Tamojni beji almaslık siyasetinin emeliyleşi Şerq Afrika transport çoğun tomarı bolgan Mombasa Nairobi tömür yoluğa yeni kuvvet koştu. Mombasa Nairobi tömür yolu Şerq'te Kenya'nın port şehri Mombasa'dan başlanıp, Gərib'te paytaxt Nairobi'yi tutuşudu. Umumi uzunluğu 172 kilometr kilidi. Bu tömür yol Kenya müstakil bolgandan buyan yasalgan tuncu tömür yol. Şundakla Jungo bilen Kenya'nın bir belbağ bir yolunu tən kuruş hemkarlıqı diki belgi xarakterlik tür. Tömür yolga Jungo'nun ölçümü, tekniksi, jabdukları ve ticaret başkuruş endizisi kullanılgan bulup, Kenya'nın katnaş transport ünümü zor derecede östürülüp, liniye boydaki rayonlarının sanayet katarlık kesiplerinin terakkiyatına türtkü boldu. Jungo yol körük kuruluşu çeklik mesuliyet şirketinin balı şirketi bolgan Afrika Yultuzi Tömür Yol Transport Çeklik Mesuliyet Şirketinin en yeni sallık məlumatı asaslanganda 2026 yılının aldınki 20'de Kenya'nın ölçemlik relislik tömür yolu da cemi 3931 qetim yük boyuzu katnap 4.278.000 tonna yük toşulgan. Kündülük yük toş miktarı okşaş mezgildekidin 12.3% aşkan. Kişinin dikkatini tartıdığını şu ki, tamojni beji almaslık siyaseti küşkeyi bolgandın kiyen ki, 5-6 aylada Nairobi'din Mombasa'gıcı bolgan yük sandıklarının aylık otturuç toşuluş miktarı yıl 5'idikidin 44% aşkan. 44% bu eş nispeti sallık məlumatı bolupla kalmay, tekimi muhimi, Afrika'nın əla süpetlik məsulatlarının Jungo bazırığı kırışıdaki tez sürət. Mombasa Nairobi tömür yolunun Red Sport'daki yük transport bikti de toşuladığan yük sandıkları meydan rayonuğa toşup getken bulup, poizinin 10 netçi vagonuğa lık yük besilgan. Döyleş meydanının başkurgucusu Salim Abdullah poizinin ulanış oranını əstaydıl təkşürməkte. O mındaq dedi. İlgiri biz asaslıqı yük sandıklarının kuruk kaytıp geliş nispetinin yukarı buluşudun ensireyttik. Azir Jungo'nun zakızı köpeydi. Yük sandıklarına lık mal kaçılınıp, hizmet miktarımı açtı. Salim terini sürtüp külüp durup, yolgu çıkışka hazırlangan yük poizığı kardı. Jungo bilen Kenya bir belbağ bir yolunu tən kuruşunun belgi xarakterlik neticesi bolu süpüti bilen Mombasa Nairobi tömür yolu Mombasa portu bilen işki kurukluğunun merkezi rayonudaki yük transport vaktini işki 3 gündün 10 net saatki kıskartıp Şerq Afrika tömür yol torunun şimali koridordaki muhim bir halkı bolup kaldı. Tamojni beji almaslık siyasetinin emeliyleşige gişip bu yolunun ünümü körnerlik açtı. Uganda, Rwanda Katarlık, Şerq Afrika işki kurukluk devletlerinin malları Kenya arkalık Jungo'nun kən bazarlarına tekimi ravan yüzlendi. Kenya Tömür Yol İdarisi Laysi Porti Yürüştürü Sekhinin mesulü Duk Cinçe mındak dedi. Yüktoş miktarı körnerlik açtı. İlgiri avtomobil mallarını saklaydı.
азыр мал автомобилларын сактайды. Быйыл 5-нче айдан буян чай, ньоюго, көн хурум катарлык нургун езигилик мәсулатлары һәм санаат хам материалларының Джунгого экспорт кылынышы көрүнөрлүк көпөйдү. Джунгодон тошуп келинген электрон мәсулатлары, аяк, баш кийим, кийим-кечек ва үй жазылырынын тошулуш мактары мо сыжыл ашты. Таможня бежи алмаслык тәдбири Африканын Джунгого болгон экспортун кеңейтиштики фурсат көзүнүкү. Момбаса портудаки кешек сыман кран түшүргөн ар бир жүк сандыгыдан Момбаса Найроби төмүр жолунда гуйылдап өткөн ар бир нөвөтчү поездгача эмнеси Джунго менен Африканын заманывилаштырышын кол тутушуп илгери сүрүшү. Тараккыят пайдасынан тең бахрланышынын жаллык изаатыга айланды. Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda dünyaya nezer programımız boyunca anlatış verdik. Bugünkü programımızın diktörü Abdursul Abdurayım, nöbetçi muhariri Amangül Habibullah, nazaretçisi Kurban Sacak var.

Xitoyimizning muhim nuqtasini va boshchi Si Szinpinning 2020-yil 4-oyining 20 kunidan 2022-yil 3-oyining 1 kunigacha bo'lgan mazgilda qilgan so'zlardagi davlatning cho'ng ishini ko'ngilga tukib, to'rt ongni kuchaytirish, to'rt ishonchni chingitish, ikkini qo'g'dashni ishqa oshirishni haqiqiy turda harakatda amaliyalashtirishga aloqador bayonlardan uzunda. Ve başucu Si Jinping'in 2020'li 12. ayının 24. 25. günleri Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun demokratik turmuş yığını riyasetçilik kılgandı sözlügen siyasi hüküm kılış iktidarı, siyasi özleştiriş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını üzlüksüz östürüş gerek namlık sözünün mühim noktasını anladığımız.

radyonun uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 4. ayının 20. günüden 23. günü gece Şenşi'de teşhürüşte bolğanda kılgan sözünün mühim noktasını anladığımız.

radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 10. günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibi Dövlət Məmuriyyət Şöyəninin 2020 yıllık küzlük okuş mevsimi otturu yaş, yaş kadrlarını terbiyeleş kursunun içiliş mürasımını kılgan sözünün muyum noktasını anladığımız.

rahbari kadrlar mesele üstüde oylanganda, tedbir belgiligende, çokum devletnin çoğun işi karta könlüdü san bulup, çoğun çotunu köperek sokup, çoğun hesabatını köperek kılıp, küçük çotunu azırak sokup, küçük hesabatını azırak kılıp, cayla ve tarımaklarının hizmetini partiye ve devlet işlerinin umumiyetteki sığdırışkı mahir bulup, hem öz cayı üçün şöhret keltürüşü, tehimi muhimi, umumluk üçün şan şeref keltürüşü gerek.

Radyon uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 22. günü Cungu Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi İntizam Teşürüş Komitetinin 5. umumi yığın.

Derdercilik partiye ezaları kadrla bolup mu rehberi kadrla partiyevilik meydanını müstekemlep, partiyevilik cehetin terbiyenin işini küçeytip, devletinin çoğu işini köngülüge püküp, meseleki yolu kanda tedbiri belgiligende, hizmetlerini bir taraf kılganda, aldı bilen siyasi cehetin oylanıp, partiye nizam namisi, partiye işçiliki siyasi turmuş mizani, partiye intizami cazası nizamı seleştirip, birini köpkü tedbiğilip, kılıçkı boludugan bolmaydıgalıkını, kılıçkı tigişlik ya ki tigişlik emeslikini toğır dansep, boran çapkunun sınıkı da mezmut tüttürep durup, azdırıp korşap oğlaşladın hoşar bulup, baştın ahır siyasi cihette zeyrek adem buluş gerek. Pezliti naçarlarının uluğ var gayısı bulmaz, kabiliyeti tövellerinin nezer dairesi ken bulmaz diyen eni şu.

Siyasi yükseklik tutturup kargandıla partiye merkezi komitetinin muhim siyaset fangcinleri ve tedbir uğurlaştırmalarını tekimi çonkur özleştirgili. Hizmetini tekimi aldın körerlik ve teşebbüskarlık bilen işligili boludu. Her dercilik rehberi kadırla, bolup mu yukarı dercilik kadırla siyasi hüküm kılış iktidarı, siyasi özleştiriş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını üzlüksüz östürüp, devletinin çoğun işini inik düşünüp, partiye merkezi komitetinin royunu zıçıllaştırışını zor stratejilerini planlaş, zor siyasetlerini tüzüş, zor vazifelerini uğurlaştırış, zor hizmetlerini olgu sılcıltış emniyetini namayan kılıp, daim ölçemge ve talepki doğrulanıp, iyi işini vaxtıda tüzütüş gerek.

Radio anıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022'nin 2. ayda alaqıdar yoldaşlarının hizmetinin bergen dokulatını görüp çıkandı bergen yol yorukunun muyum noktasını anladığımız.

Bu yıl sosyalistik zamanyevilaşkan devletni umumüzlük kuruş. İkinci yüzyıllık kreş nişanı yürüyüş kılış yeni sefrege atlanıdığan mühim bir yıl.

Radyonun uçu dostla. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılın 3. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiye Mektibi Devlet Memuriyet Şüveyeninin 2022 yıllık etiyazlık okuş mevsimi 30 yaş yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımını kılgan sözünün muyum noktasını anlatınız.

Radyo'nun kucu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 24-25. günleri Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetin Siyasi Büyorosu'nun demokratik turmuş yığını gıriyasiyacılı kılgandı sözlügen siyasi hüküm kılış ıhtıdarı, siyasi özleştiriş ıhtıdarı, siyasi icra kılış ıhtıdarını üzlüksüz östürüş gerek namlıq sözünün muyum noktasını anlatımız.

imtiyazga başlamçılık bilen karıştırış gerek. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü ilginç programımızda başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 3. ayının 5. günü 13. nöbetlik memleketlik halı kurultuyu 5. yılında Şiki Moğol vekiller ömükünün karab çıkışı katlaşkanda kılgan yeni devirde partiye ve halıkın cesaret bilen ildirleşti ki mukarrer yolu namlık sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 4. ayının 20. günüdün 2022 yılı 3. ayının 1. günü geçip olgan mezgilde kılgan sözlerdi ki devletinin çoğun işini köngülge püküp, tört ağını küçe etiş, tört pişençini çınıtış, işkinin koğdaşının işka aşırışını erkekli türde herkette emellileştirişke alakadar bayanlarının üzünde. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 12. ayının 24. 25. günleri Cungu Komünistik Partiyesi Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun demokratik turmuş yığını gıriyasiyacılı kılgandı sözlügen, siyasi hüküm kırış iktidarı, siyasi özdeştürüş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını üzlüksüz östürüş gerek namlı sözünün uyumlu kısına.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özenca. Tanıklılar, stansımızdan başka programlarda bolsun.

Demekçi, senle zaha düşündük yaymımı yaymı yürüp, ezan saxtamalını körüp köngen. Şuna çın nesimi saxtı körünü adı da közünge. Mervamını örletmeyi bir çıka. Putonu süpəsiz çöküde kıp közümge sət görünmey. Mimi koğulay sen, ben senin dokunanğa keldim ma? Oy sen naidi bir şagırt ku. Şagırt bolsam ne boptu? Senden esil yaşavadı men. Olanın arsıq kirdim. Mana toxtap qala, äni toxtap qala desem, heç ağzı pes qıdığanda kemes idi. Ramila, sen bolsağımı buldu qıla? Men yanlı şagırtımını bastım. O man qarap, bu qaysan işte yerğil kagen dursa, dedi. Meyli, sila qaytıp aramilanla, men dokanını özüm taqaymen. Şagırtlarımını kert közü vettim. Ramila'nın açığı yanmay, işikten çıkıcımı söbheyge qarap, alıp koyup çıkıp gitmeyeyim.

Şu tapta söpüyeki karakodaki halım yok idi. Onu meyliye koyup berip dükkanı rətləşke düştüm. O ahiret çıdımay bugün keliştiki əsli məqsidini aşkarıldı. Şöhrət bilen şünçü il arlaşkan tınlağı. Gep kımıdım. O yenimge kilip gırım üstülümge yolunup durup birikimini tattı. Senden gep soravattı mən. Min boptu. O əti toy kıldıkken o. Seni amadı mı? Meni alsa ət kilincek mən bulmamdım. Moşumu su alma. Neymiş kalmadı? Bilem sen. Meni belgüm yok. Şöhretnin apısı seni yaratmabdu. Ali mektepte okumağın, xalqının yüzünü salab, çeçini tarap yurduğun adet gibi bir pərdasçını kilin kılmayman dəbdu.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi. Ben çoğun mine. Vaktim çıkıyor.

5-nji ýyly 1-nji aýdan 2-nji aýgaça AFI ýene Kona neýrengini gaýta işgä salyp, uçuşçy salahyýeti bilen ziýanlanguchy Xiaomi bilen aralaşgan. Hem başgalarga ýardam kılıp qarz pulga kepil bolgaşka bankyga qarz gaýtyryş diýen bahany bilen 56500 ýen pulyny aldap elip algan. Dilo 100 bergenge kadar AFI 4 ziyanlanguchinin cemi 144.450 yuan pulini aldap elip algan. AFI ilgiri aldamcılık cinayeti bilen müddetlik kamak cezasına hüküm kılıngan bolup, cinayi ceza icra kılınıp bolgandan keyin 5 yılga toşmay yana kasten cinayet ötküzgen, tekrar cinayetçi hesaplanıdı. Ürümçi şehri Yenişe Rayolluk Halık Teptiş Mekkemisi eyipliyende mundak görsetti. Aldamçılık cinayeti bilen AFI'nin cinayi cevapkarlıkını sürüştürüş gerek. Şunun bilen billa sot mehkimesinin kanun boyuca yığırlatıp cezalışını tavsiye kılımız. Lekin onun diloğu çakırtılgan dinkiyen cinayetini aynen ıxrar kılgallıqı. Hem öz ıhtiyarlıqı bilen cinayetini tonup, cazanı itirap kılgallıqını közde tutup, sot mehkimesinin caza ölçügende oylaşıp yakışını tavsiye kılımız. Sotta AFI eyipligici organ eyipligen cinayet paketi ve cinayet namığa başkıcı pikirdi bolmadı. Öz ihtiyarlıqı bilen cinayetini tonup cazanı itirap kılış hücretige imza koydu. Sot mehkemesi sot kılıp mundaq karadı. AFI kanunsuz ilgili biliş məxsidede köp qıtım paket oydurup, hakiki ehvalini yuşurup, başkalarının pul melini aldap elip algan. Sonmisi naiti köp. Onun kılmışıdın aldamcılıq cinayeti şekillenidu. Ahırda sot mehkemesi kanun boyunca AFI'ye müddetlik 5 yıllık kamak cezası veriş, koşumca 50 milyon iştiraf koyuş. Onu ziyanlanğıcı Şaubey'e 27.950 yenli, Xiaomi'ye 56.500 yenli töleşke buyuruş. Onun Şaufang, Ahun'u aldap erişken cemi 60 milyon kanunsuz tapavintini kaytır vilingandın kiyin musadiri kılıp, devlet hazinesi'ye tapşuruş doğrusu da hüküm çıkardı. Oxşaşla ziyanlanğıcı turuqluq nimişqa Şaubey, Xiaomi'nin aldap ketilgen məbliği kaytırıp berilidu. Amma Xiaofang bilen Ahun'un ziyini kanun boyca kaytırıp verilgandan keyin musadiri kılınıdu. Bu diloni becirgici Suudiye çöndürüp mundaq dedi. Ziyanlanğıcı Xiaofang bilen Ahu pravı beciriş, belgilimige xilap halda vazifesini östürüş, Katarlı kanunsuz məqsədlər bilen AFI'ye pul bergen. Onlarının kılmışı əstədila cəmiyyət başqoruş tərtibigi xilap. Şuna sot mehkemesi yuqurqıdak hüküm çıxardı. İş becirgende muntizim, kanunluq yol arqılıq beciriş, münasiyyatki tayiniş, yol izdeştek saxtı vədiyə hərgiz işinib getməsdik gerek. Namuapıq yolla arqılıq mənbəyətki erişişk urunğanda məqsədki yetkili bolmayla kalmay, sərib kılıngan mal mülüknümü kanunsuz səbəb bilən beriş səbəbidin kanun yürgüzüş tərtibi arqılıq qaytırıp kilişke amal bolmasdıqı mümkün. Öyleniş, muhabbetleşiş məqsididiki dostlaşış cəriyanı da karşı tərəfindən salahiyyat uçurunu təşvirişki diqqət qılıb, köp qıtım ərxil səbəblər bilən pul mal tələb qılış əhvalıqı qarda yüksək hoşyarlıqını saxlab, Adem və mal mülükdün tənla qurq qilişinin aldını iliş gerek. Aldan qallıqını bayqıqan haman dəlil ispatlarını vaxtını saxlaş, həm qunan orqanıqa dilo məlum qılış gerek.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırılığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılılığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlar. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırılığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Nasib do'stlar shu topdi programmamiz davom etishyapti. Mutaxassislarimiz kishilarning mushu muvaffaqiyat qozonish nisbatini 30% o'zining aqliy iqtidori, shundoqla o'rgangan bilimlarga tayinib, 70% bo'lsa kishilik aloqadagi munosabatga tayinib hal qila oladi deb tasdiqlagan. Albatta, boshqalar bilan bo'lgan kishilik munosabatda biz alohida diqqat qilishga tegishli ishlarni aytib ko'p. Mushu boshqalar bilan suhbatda bo'lganda boshqalarning gapini ko'ngil qo'yib anglashimiz intayin muhim o'rinda turdi. Bundoq bo'lganda boshqalarga hurmat qilib qolmay, yana o'zimizga ham hurmat qilgan bo'lamiz. Unda qolsa, buning uchun zot qanday qilishimiz kerak? Oldi bilan boshdan oxir diqqatimiz so'zlaguchining gapida bo'lishi lozim. Ba'zi bir diqqatni buzadigan harakatlarni qilmasligimiz kerak. Masalan, telefonga yoki uyoq bu yoq qaraydigan ishlarni qilmasligimiz kerak. Onundan boshqa boshqalarning o'rnida turib fikr qilib, qarshi tarafning sharoitini o'zimizningkidek faraz qilib beqishimiz lozim. Va onundan boshqa yana apat-pat beshimizni dinlashib, qarshi tarafning gapiga qo'shiladiganligimizni, qiziqadiganligimizni bildirishimiz kerak. Albatta, mush chaqda anglovchi bo'lish sifatingiz bilan boshqalarga beradigan birdan-bir ta'siringiz dal uni tushanganingizni, uning holiga yetadiganligingizni ifodalash emas. Balki bütün niyetiniz bilen onun gepini köngül koyup anlığanlıkınızı bildiriş. Şunisi isinizde bolsun ki bir yakşı anlığıcı buluş süpütiniz bilen varlık sezgü ezalarınız arkalık anla. Çünkü muşunda kısınızla başkalar tehimi yakşı gördüğün adamı ayın alaysız. Kişilik münasebette manı muşunda hem söhbette boğanda dikkat kıldığın İslam'ın ait mi köp. Bu vaktimi Dali Carnegie'nin mehsus Anlas sənət haqqında degan bir kitabı var. Kişilik münasibətimizin oğuşluq, kütkünümüzdək nəticə veriş üçün, hər bir günümüzdən könüllük buluş üçün, muşundaq məzmullağımı qulaq səp qoyuşunlarını səmimi təvsiyə qılımız. Qeyn ondaq bolsa, yıqımlıq küylərimiz davamlı silə üçün yanraydı. Bəhərlən gəy silə.

0: Örmətlik radio anlıqıcılar. Səyahət sürüdə çüşkə işildildiğən bu xılı kiyimlə terinizni ziyanqı uçurtışı mümkün. Muhbirimiz Abduxalıq Əməd bu əxtə xəbər beridu.
1: Hazır dəl yazlıq tətil məzgəlidəki səyahətinin yuqır bəlli məzgəli bulub, törlük səyahətdə sürət küçüş ihtiyacı mərkəzlik barlıq gəlməkdə. Muqum bahalıq, bir qitimliq keyişnəl asas qılğan süpütün açar kiyimlərinin elektroluq soğuz süpülərdəki sitiliş miqtari köp miqtarda işi batıdı. Süpte nacar kiyimlerden modu buluşu yaşlarının istimal ihtiyacı maskeli otudu. Lekin yeni bir kısım sodigerler bir kitimlik kiyiniş ideyasından paydalanıp işlep çıkırış ölçümünü tövelleti otudu. Süpte nacar süpetlik bir kitimlik kiyimler kandak sağlamlı kalpler göçürülgan demsiz, bunu kandak setilişini bilemsiz. Emliyette saha işi de bunun mehsus ölçem ilan kılınmadı. Bu kıl süpetsiz setilgan bir kitimlik mesulatlarının süpte tekşemez. Jojan Anji şehir ahalısı Jojan'ın tordun mal setili zakas salonunda hemişe 10 neçvellik ciletke, 30 neçvellik uşak güllük uzun köynekler yokuş tavarlar bar idi. Bu məxsus kolgalgan seyahat kılgandı kiyinşki maskeledigan muqum bahalıq bahası sülgen kiyimler bulup, bununca ıhtılar bahası xilil yukur məhsulatlar işken. Elektroluk soğudu süpüleri de zdeş arkalık atılmış, bir kıtımlık kiyimlerinin setiliş bahasının 50 güvengim yetmeydi kaldıqını. Pasonunun yeni ranglarının köp kılış geldikini, bunlarının fakat bir iki kıtımlı kelgenliğin taşlı etildi kaldıkını, ya ki kaytırıp gelip kayta yeni lap setildi kaldıkını iz kaldı. Bu mallar adet ki tüz modu kiyimleri, şundakla icarı berilirgan kiyim keçek türlerdekilerle bilen körünerlik parklandı kaldıkını baykıdı. Cungu Tokumçılı Kuruluş Yerik Plan Yurtu'nun Ali İnjineri Sung Lidan'nın karışça, bu kıl ikinci kol nemkeş kiyimlerin tallaş torbarlıq keltirgen istiyor.

0: Behmu hicil pişkadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısak beygide okşaş. Set emesmo komünist ataş.
1: 70 yaşlık matematik huvalogun partiyeki kırış ıltımasının tesliklanganlıkını ukkandın kiyin aya callangan halda muşu şiirini yazgan.
2: Ben öz yardımını Cumhur Kompartiyesi kırdım. Partiyenin programını ima ettirmen. Partiyen izahlamsıge emel kılmen. Partiye esaslık mecburiyetini oda kılmen. Partiyenin kararını icra kılmen. Partiyenin insanlığa katkı dair kılmen. Partiyenin mehbiyetini saklayın. Partiyeye sadık kılmen. Kompartiyenin işte umursun için ömür ayı güreş kılmen. Partiye rahatlık için bardakımı kurban kılışka her vakit teyyar kılmen. Partiyeye mengi asılı kılmayın.
1: Millionlagan münevver Cunhua perzentleri, sansızlagan vatanperver zatlar muşundak vədi bergen.
0: Gayimiz otluk, təsimimiz caranlık. Əsli məqsədni əsli çın saxlap, onu məngü untumaylı.
3: Kainatki cisimla toxtumay aylınıp durgandak, ademlə Tenim tapmayı tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
4: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtularını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdi dağalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğalıqıqa işinib gəldim.
3: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmayı tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
5: Ben tamak yetküzgeci. Boran çapkundunun yanmaslık benim gündelik adetim. Vaxtı da yetküzüp berelmesem, tekimi bir aram bolu men. Lekin öyge kayıtışımını kütü atkallarını oylusamla, kayıtıdan canlanıp getimen.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlık suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
7: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını kadırləb, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
0: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram. Küçükkine ot yalkını, barmakımızın uçunu illet alaydı. Lavuldap köyvatkan Gülhan, bütün bedenin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su, Kalpıkımızını nem diyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniye ömükü orulugan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.
8: Sağlamlık bastığınımızda.
9: Halındaki işkili kodunu sahil isekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
4: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq sağlam ozuqlu alayımız.
8: Sağlamlık ayıqımızda.
10: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
9: Velisfit bilen işkı verip gelsek tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
8: Sağlamlık kolumuzda.
9: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını al.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşamısılar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 20. günü, Düşenbe. Avallı haber ayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçiden ayet gündüzgeçe, Şimali Şincan'ın garibedeki dağlık rayon, Darbaqtay vilayetindeki dağlık rayon, Altay vilayetindeki dağlık rayon, Şeyhanzi şehrinin canobedeki dağlık rayon, Ürümçi şehirdeki dağlık rayon, Sancı oblastadaki dağlık rayon, Kızılsu oblastadaki dağlık rayon, Xoten vilayetinin canobedeki dağlık rayon, Bayanqulun oblastadaki dağlık rayon, Kumalı şehrinin şimalideki dağlık rayon, Qatarlıq caylarının kısmen rayonlarda azraq. Tağlıq rayonunun qısmen caylarda otur hal yaki qattıq yağmur yağıdı.
1: Ürümçi şəhərində bugün keçidən ət gündüzgəcə hava uçuq bulub, tövən temperatura 28 selsiyə qradus, yuqarı temperatura 38 selsiyə qradus boludu.
0: Əmdi, bu qədimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurmız.
1: Çən Şaucan, Abdunum rayonunun daimliq yardan beriş yöləşini alğı sürüb, namratlıqdan qutulduruş ötkiligi hücum qılış nəticələrini sıcıl müstəkkəmləş, kengaytış xizməti yığını da daimlaşdırıb, dəl yardan beriş yöləşini puxta küşlük alğı sürüb, köləmlik qaytı namratlaşış, namratlaşış körülməslikdək tövən çəkini qət'i saxlaş gerək dəb təkidlədi.
0: 11-ci türkümdə mərkəzdəki orullardan Şincanğa yardım bərgən kadrlar, ixtisaslıqlar, Şincanğa yardım biriş mol nəticələri, mücəssəmlənən Tiyanşanğa bolğan mehri muhabbəti və dostluqını köngülüyü püküb, arqa-arqadan qaytı səpirəyə atlandı.
1: Məmləkət boyunca tömür yol müsabisi ən uzun Aqsu, Ningbo, Joushan Porti, Su Yoli, Tömür Yol Ulanma Transportidiki növətçi poiz tonca qitim yolgı selindi. Bunun bilan məmliket sırtıqı çıxarışdiki yeni yol eçildi.
0: Yeniden özgertilgen Abdonum rayonunun öyəcay mülazımdını başqırış nizami 8-ci aydan başlap yolgu qoyuludu. Cayla yeni belgülümüge toğırılınıp, kem tüklüklərini toluqlap, ammının oquq mənpətini kapalətləndirişki başladı.
1: Stansımızın Oçuk aşkarı hesabat, öycay mülazımıtının yeni kuvvetini kozgutuduğu mavzuluk obzori.
0: Kaşkar komandisi, Turpan komandisi, Yeli komandisi, Altay komandisi, 2026 yıllık kalıbdaşlık longkisi, Şincan Dereciden Taşkarı Futbol Birleşim Müsabıqsının 4 güçlü komanda katarığı kirdi.
1: Şimdi haberle anlanla.
0: Stansımız haberi. Abdonum rayonunun daimlik yardım beriş yöleşine alğı sürüp, namratlıktan kutulduruş ötkülüge hücum kılış neticelerini sıcıl müstehkemleş, kengaytış hizmeti yığını 7 ayının 19 günü eçildi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan yığınğı katnaştı, ende söz kılıp, baş şuji Xi Jinping'nin yezilikki, yeza, dehkallar hizmeti doğrusdaki moyun bayarlarını çoğunkuru ögünüp, ızçıllaştırıp, memleketlik daimlik yardım beriş yöleşine alığı sürüp, namratlıktan kutulduruş ötkülüge hücum kılış neticelerini sıcıl müstehkemleş, kengaytış hizmeti yığınının orullaştırmasını emeliyleştirip, kölemlik kaytı namratlışış, namratlışının aldın elişini tövən çək vəzifisi qılıb, yardım biriş yöləş tədbirlərini puxta inçiki tutub, yezi kəndlərini umumizlik gülləndirişini alıqı sürüb, sosialistik zaman yövləşqan Şincan kuruşini küşlük tərəkki iyi qılış kerək deyə təkidlədi. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavini şujisi, Abdonum rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz yığınğı riyasətçilik qıldı. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi Çin Mingo yığınğa qatnaşdı. Çin Şaucan monolarını körsətdi. Daimlik yardım biriş yöleşine kanat yediriş, Partiya Merkezi Komitetinin Cunguçi zamanı yöleştirişine alığı sürüş, ortak beyişini ilgir sürüşüne közlep oturgu koygan strategiyelik uğrullaştırması. Namratlıktan kutulduruş ötkülüge hücum kılış neticelerini sıcıl müstehkemleş, kengaytış, yezi kentlerinin umumyüzlük güllendirişini, olgu sürüşünün zor tedbiri. Baş şuji Xi Jinping'nin muhim yol yorğunun ruhini çoğunları öğrenip ve ızçılaştırıp, siyasi mesuliyetini katli zimmeye alıp, dəl buluş tedbiri de çoğunturup, daimlik yardım veriş yöleşini, yezi kentlerini güllendiriş stratejiyesi kirgüzüp, bir tutaş planlap yol koyup, kölemli kaytı namratlışış, namratlışış körülmeslikte töven çekini çın saklaş gerek. Çin Şavcan bunalarını təkidledi. Dəl cayidi küzütüp, ölçəb, pərqləndirişini küçəytib, qaytı namratlışış, namratlışının daimliq aldın eliş boyicə, küzütüş, ölçə sistemisini yanımı takamillaşdırıb, yardım veriş, yöləş obikitlərini dəl bekitib, vudulluq tənşəş mexanizmini takamillaşdırıb, baldur bayqaş, baldur arlışış, baldur yardım veriş yöləşini əqiqi şıqaşırış. Kesip arkalık yardım veriş yöleşini türüge ayırıp, algı sürüp, nahiyelerde türük kesip, halkını beytiş kesbini pahalı rabajlandırıp ve yetiştirip, kırımını aşırdığın kesiplerini o ayırları gekirgüzüp, dehkallar bilen birleşiş, dehkallarını yetekleş, zıç mekanizmi berpa kılıp, ammanın kesip kımmeti aşkallıkının paydısının beherlenişini eliger sürüş. Yardım veriş yöleş meblağı türü, mülkini, bütün ceryallık başkuruş tızgırlaşını küçeytip, meblağ nazarat kılış başkuruş mesuliyetini çıngıtıp, bütün tertiplik, yepik halkılık nazarat kılış başkuruş sistemisi berpa kılıp, yardım veriş yöleş türlerini ilmi pilallap, dəlilləb, köngül qoyub pilallab yolu qoyub, yardım veriş yöləş mülkini başquruş qoqdaşını küçəyitib, maliyyə selinmisini amma körəliydiğən, yisqılalıydiğən, yerişiş tuyğusuqa aylandırışqa həqiqi kapalətli qılış. İşqi uğurlaşdırış arqılıq yardım veriş yöləş salmıqını zor aytib, əmgək gücümləşkən kəsiflərini tez rabajlandırıb, Көп қыл тәдбірні тән қолынып, өз ерді еқін әтірапты ішқы орылаштырыш сығымыны кен әйтіп, кәсіпі техники мағарет жәті тәрбиелешіні пағалы қанат ейдіріп, намыратлықтың құтылған амының ішқы орылышыш ұқтыдарыны ашырышы, кірміні сіжіл мұқым көпейтішігі ярдым беріш. Üçte kapaletlendiriş ve işçilerin su bihaterlik töven çekini çın saklap, mağarıplı yardım beri siyasetlerine umum yüzlük emeliyleştirip, kisel sebebinin kaydı namratlışış, namratlışış hatırının olduğunu ilişkinin uzak ünümlük mekanizmini takamillaştırıp, turalgu ve işçilerin su bihaterliki kapalet seviyesini mokum östürüp, yezladaki alaydı kıyınçlıkı ve kişiler topuğa yar yürek buluş tedbirlerini emeliyleştirip, bir mu ailini, bir mu ademini çürüp koymaslıkını işkaşırış. Uzak ünümlik yardım veriş yöleş mekanizmini takamillaştırıp, Şincan'a halip durmuş cahati yardım veriş, nokta belgülüp yardım veriş yöleşinin süpütünü östürüş, ünümün aşırışkı törtükü bolup, rayon içi de hemkarlaşıp yardım veriş yöleşini çoğunkurlaştırıp, kenti turup yardım veriş yöleşini küçeytip, icdimai güçlerini yardım veriş yöleşki katnışkı pahalı yeteklep, pütkül cemiyet köngül bölüdüğen, kollaydıgan ve katnışıdıgan daimlik yardım veriş, yöleş, koyuk keyfiyatını yaratış. Meselelerini tüzetişini yakışı tutup, mesele yönünü işte çın turup, umum yüzlük özünü tekşürüp, özü tüzetip, hakiki kol silip, kıyınık tiyiş kılıp tüzetişini alıgı sürüp, bir tutaş pilallap yetekçilik kılış ve haydekçilik kılış tekşürüşünü küçeytip, meselini umum yüzlük, üzlük kesil tüzetişke hakiki kapaletli kılış gerek. Çin Şavcan bunalarını təkidledi. Təşkili rəhbərlikini həqiqi küçəytib, 5 dərəcilik şucilərinin məsuliyyətini qatdıq əməliyyələşdirib, dərəcim dərəcə tutub qatlamı qatlam əməliyyələşdirib, yardım veriş yölə siyasət sistemisini takamillaşdırıb, tarmaqlarının həmkarlışı, maslılışını küçəytib, toğır siyasi nəticə qarşını puxtu turğuzub və əməldi görüstüb, daimlik yardım veriş yölə xizməti də puxtu ünümlü qolu kəltürüşkü türtükü bolış gerək. Yığında Qashqar viloyati Yeliqazaq avtonom oblasti Xoten şəhərinin asaslıq məsulları fikir almashtırıb söz qıldı. Jang Yingchun, Qadini Kabin, Wang Lin, avtonom rayonunun münasibətlik rəhbərləri, avtonom rayonunun münasibətlik orulları və mərkəzinin Şinjanda turuşluq münasibətlik orullarındakı məsul yoldaşlar Ürümçidəki asaslıq yığın meydanında yığınğa qatnaşdı. Her kaysı vilayet oblast şehirle, nahiye şehir rayonlarda şöbi yığın meydanı tesis kılındı.
1: Stansımız havri. Avtonom rayonun doğru siyasi netice karışını turguzuş ve emeldi körüstüş öğünüş terbiyesini çoğunkur kanat yaydırış uğurlaştırışıga asasen Avtonom rayonlu halı kurultayı daimi komiteti parti grupsının şucisi Moder Zumrat Obul bugün Avtonom rayonlu

0: U mındaq dedi. Şincanın taş yol qatnaş quruluşu üçün küş qoşub, Şincan içindeki yol tori ve kentlerge tutuşduğun taş yollarını bargan sıra ravallaştırdık. Cenobi Şincan'daki ammanın seferi çıkışı da mı alim şumul özgürüş buldu. Qatnaş quruluş sahası da tigişlik ya ki başlamcı buluştak rol oynağallıkımdın naayeti kuşal ben. Ali Xalq Sot Mahkemesi'nin kadri Sun Yong Jin'nin Şincan'a yardım beri vatkınıza 3 yıl buldu. O, asasi katlamda kanun yürügüzüş hizmeti de yıldız tarttı. Tianshan'ın Canobi Şimali'deki yüzlerce asasi katlam sot mehkemesi verip kanunçılık mülazımetinin illiklikini anmağı yetkizdi. O, mındak dedi. 3 yıl buldu. Ben bu Şincanlık bulup kaldım. Bunun için Şincan'a devamlı köngül bölümen ve kollayman. Devamlı hemkarlaşıp, yukarıdan tövenlikçe alakalışıp, kanun yürügüzüş işlerini yakşı işleyemiz. 3 yıldan bu yan Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluş Ministerliğinin kadri Wang Jingyin, Şincan'daki Nurgun Nahiye Şehir Yezi kentlerine çunkur çöküp Şincan'a yardım beri siyasetinin Şincan'ın iktisat cemiyet terakkiyatı elip gelgen körnerlik özgürüşleri guvap oldu. O mundaq dedi. Biz halk turmuşu hal ahvalını Şincan'a yardım veriş hizmetini yakşı işleşinden başlanış noktası kılıp, asasi katlamının birinci sepegi çonkur çöküp ahvalı ilgilep, tek sürüp tatkik kılıp, ammağı yakınlaştık. Asasi katlamını idari kılışkı katınışını, tatkikat hizmetini yakşı işleşinden asasi başlanış noktası kılıp, kanun nizamlarını tüzeş, memuri hukukunu muvafık taksimleşine alalaştırış, ıslahatını çonkurlaştırış katarlık türlü hizmetlere giriştik. Tümen çakırımlık Şincan'a yardım veriş yolu, Şincan'a bulgun ömürlük mehri muhabbetini şekillendirdi. Ayrılış peytide Şincan'a yardım vergen kadrla, ıhtisaslıkla, besbeste, kelügüste bu mehirlik tuprağının tarakiyatıga devamlı köngül bölüp ve kollap, Şincan'a yardım veriş dostluğunu teyhimu ken hemkarlık devamında devamlaştırıp yüksel durduğallıkını bildirdi. Devlet Doğru Nazarat Kılıç Başkuruş İdaresi'nin kadri Liu Xinyu, Şincan'a yardım veriş hizmetinin Şincan'dan ayrılış sebebinin ahırlaşmaya dağılıkını bildirip mandak dedi. Gerçi bugün ayrıldığım bulsak mı, lakin hizmetimiz tek ahırlaşkını yok. Biz yine halkara hemkarlık türlerini öz içe alan bir kısım yeni türlerini planlayabiliriz. Kayıt bargan deyken Şincan doğru tekşürüş tatkikat oranı bilen birlikte bu yılki halkara hemkarlık türden birini ıltımas kılımız.
1: Әнді мехір мұхаббәтке толған Тяншан, Шинжанғы нишалық ярдан беріш ызналары сәйіпсі бойыча алтыш беріміз. Станцымыз қабірі. Нылқы нахиясы Жансу өксінің Шинжанғы нишалық ярдан беріш күчігі тайынып, қары әрі өзгічі байлықыны чоңқұр қесіп, кәсіп зәнжірі сәвиясыны ұмым үзлік өстіріп, әнәнуи хәсәл әрісі бақмычылықының сүптіні өстіріп, өнімінің ашырып, халықны бейітіп, кірімінің ашырды. Nılkı nahiyasıdaki otra, kiçik, mikro, egilik tikleş rayonu Şincan Sayvay Bınço Həsəlçilik Çəklik Şirketinin işləb çıxırış seyxıda həsəl məhsulatları optimatik işləb çıxırış liniyası arqılıq qaçılaş, peçətləb etiş, kod besiş, marka çaplaş qatarlıq iş tərtiblərini tamamlap, tağ arısıdaki xam həsəldin ölçəmləşkən tavarğa aylandı. Şirketinin muavin baş direktori Uyalli mundaq dedi. Bu yılın aldıngı yerimde tor ve tor sırtıda mas kademde setiş arqılıq setiş somumuz bu turqi oxşaş mezgildikden 30%'ın köpere köpeydi. Jiangsu ülkesinin eliği yardan beriş, Changzhou Wujin hizmet grupsi setiş yolunu kengaytışımız tör udullaştırışımızga yardan berdi. Yana mablağ bilan kolladı. Şincan Sayvay Bınço Həsəlçilik Çəklik Şirketi yakın qilladın boyan Şincan'a yardım veriş məbləğı arqılıq yöləş və texnika arqılıq kuvvet qoşuqı tayınıb, karxana, kooperatıb, Həsəl Hərisi Bakçı Dekan birləşdirilgən tərəqiyyat əndisini qollanıb, ölçəmləşkən Həsəl Hərisi Beqiş bazısı qurub, mənbədin beqiş, inçki pişiqlaşdın, bazarda setişqçı bolğan bütün zəncirlik sistemini ravallaşdırdı. Karxana optimatik işləb çıxırış liniyasının işkini yenidən köpəytib, yıllıq pişiqlaş iqtidarını 3000 tonluğu yetkizdi. Karxana kölümünü sicil kengaytib, şu caydiki əmge küşlərini qobul qılıb işqi orınlaşdırıb, özgeçi kəsbinin paydısıdın şu caydiki

0: مفهومغا حقيقي نب يتكزدي. شركات خزمتسي ليان تشين مندق ديدي. بو يرغي كيلب شلاوات من، اويمغي يقن، خزمت وقتم موابق، كرمم مقم. 14-ci bəşil məzgələdə Cansu ölkəsinin eləyi yardan beriş, Çanjo, Vujin, xizmət qorupsi özgəçə yezigilik məsulatlarını setiş yollarını sıcıl kəngaytib, qara həri kəsbini ölçəmləşdürüş, köləmləşdürüş, markalaşdırışqa qarab tipini özgərtib dəritsini östürüşkə türütgüb oldu. Şincangı yardan beriş məbləğidin cəmi 186 milyon yuandan artıqına acırtıb, Noxtalıq tür qorulışıqı türütgü bolub, əsəlçilikdə yıllıq məsulat qımıtının 9 əsi eşşiqa türütgü boldi. Cansu ölkəsinin eləyi yardan beriş, Çanjo Ujin xizmət qorupsi, kəsib türü qorupsinin başlıqı Çın Goji mündaq dedi. Şincangı yardan beriş məbləğidə 2-80% ölçümünü qəddi icra qılıb, yirik plan zapas türüdə ötkəlgə davamlıq hücum qılıb, İki cayının çoğunqır həmkarlıqını davamlıq çoğunqırlaşdırıb, teximi köp ammini Şincangı yardan beriş nəticisidən məntətləndürümüz.
1: İstansımız muhbiri Tan Şüvəcəni xəbər qılıdı. Memleket boyunca tömür yol müsabisi en uzun su yolu, tömür yol ulanma transportadaki eksport növetçi poyuzu bulgan, Aksu, Ningbo, Jouşan portı, su yolu, tömür yol ulanma transportadaki növetçi poyuz. Bugün çütün burun Aksu şehirde tuncuk etim yolu selindi. Uzakı sosulgan yanrak güdük avazı bilenten, Aksu'da işlep çıkırılgan paktırakt, Yemxəşək, xurçı qatarlıq malla, lıq besliğin yük sandıqlıq növətçi poyuz, Aksu toqumuçılıq sanayət şəhərçistiki, tömür yol məxsus liniyəsinin sırlıq qoz qaldı. Bu növətçi poyuz şərqi qarab qatnab 6 ölkə, Abdonum rayon 68 tömür yol voqzal noxtısından ötüdü. Həm də 4910 kilometrlıq tömür yol qol liniyəsini boylab, Ningbo'daki Jouşan Porte tömür yolu, Beylun portu vokzallığı yetip barıdı. Malla portu yetkizdigenden kin bevasta parıxotqa kaçılınıp, memleket sırtıqı çıkırılıp, Şarkı Canıbı Asiya, Avrupa, Amerika qatarlıq memleket sırtı bazarlarıdı setilidi. Korla Tömür Yol Eşya Obrotu Merkezi Aksu Ticaret Bölümü Partiya Yaçekisinin şujisi Cucan Bey Muhbirga. Yeni yol açılığından kin Aksu'daki yerlik taşkı soğudu karıxanırlarının Zavut rayonu da sandıqı kaçılaş, bütün musabıda əsli sandıqda memleket sırtıqı yötkep toşişini işqi aşıra alaydıqallıqı. Bunun da karıxanlarının əşya obru tənərxini zor dərəcədə ticab qalqılı boludıqallıqını eytip mündaq dedi. Bunun da toşuş vaqt ünümü sərfiyatını Ənənəvi əndiziki qarqanda 3-dən bir qısım qısqartıb, mallarını 5 gündünü 7 günügeç portıqı yetküzüş, bir sandıqda ağırıqıç yetküzüş, əsli sandıq peti memleket sırtıqı çıxırış əndizisini qollunub, hər bir ölçəmlik sandıqının universal əşya obrot tənərxini 20%-dən köpürək ticəb, Aksu'nun paxtı toqumuçuluk məsulatlarını yetküzüşdə tez, bivastı boluş, həm də tənərxin ticəşini əqiqi türdə işqa aşırıqıl boludu. Aksu Vilayetlik Soğud İşleri İdarisi Partiya Grupusunun muavin şujisi İdari Başlıqı Gülzar Muhtar bu qitim növetçi poyizinin tuncu yolu selinişta Ningbo'daki Jouşan portunun mükemmel dünyavi su yolu transport baylıqını. Aksu'nun kəsiblər birinci sepide aldın uğurlaştırıp malını zavutun çıxırıştın pırıstanlığı yetküzüş kişi bolğan cəriyanını yolçuqsız cipsilaştırışını işiqa aşırgılı boludğallıqı. Cənubi Şincanın özgeçi məsulatlarını dünyavi su yolu transport toruğu bevasta ulaşının Cənubi Şincanda şarkı kısım deniz boydaki çoğun portlarga bevasta eksport kılış yolu kəmçil buluştak kəm tüklükne üzül kesil toluqlap, muqim, yukarı önümlük şarkı denizgi bevasta tutuşadığan memleket sırtıqı çıxırış gol tomuru bərpa kılışka türtüki bolğallıqın tonuşturup mandaq dedi. Noqulalda ғарып кечіп етіш әндесіні үзілікесіл бұзып ташлап, ішке ташқи базарыны қош yönеліште раваллаштырып, Жануби Шинжаның ықтисари тарақият үшін пүтілләй еңіче бошлық бәрпа қылдық. Кейінгі қадамда әр қайсы тарапла нөвәтчі пойыз қатнашыны дайымлаштырыш, көлемнәшкен жүріш-түрішке сыжыл түрдікке болып, ішке құрғылықта сұзсыз порт құрышыны тезілітіп, қош үнілішті айылындыған әшия оброты кәсіп системісі бәрпа қылымыз.
0: Станцымыз қабірі. Кичек микрокарханылар ерлікнің ұқтызады тәрақиятының мұхим ұл теші. Bu yılın aldıngı 20-da Poştu Pul Amanet Bankısının Şinjan şöbüsü kiçik mikro karxanalarga 8 milyar 456 milyon yuan qarız tarqıtıp, onlarının taraqiyatıgı yardan berdi. Şinjan Beydu Tongchuan Uçur Pen Tekniksi Çeklik Şerkiti asaslıqı Aqıl Şehər, Aqıl Maarıp, Aqıl Yezi İgiliki Qatarlıq türlər boyuca yumşaq materiallı eçiş, sistemi toplaşdırış və yürüşdürüş, asraş mulazımıtı bilən şuğullanıdı. Poştu Pul Amanet Bankısının xizmetçileri kararlık ahval ilgiləş davamıda karxananın bu yıl bir türküm yeni tətqiq qılıb yaratış türlerini yolğa qoyuşda köşmü məbləq kəmçil buluş besimiğa duş gəlgəlikdən xəbər tapdı. Banka təkşürüş, təsdiqlaş yeşil yolu eçib 10 milyon yuan pəntexnikidə yenilik yaratış qarızını rənisiz, kepilsiz berib karxananın məbləq qeyinçiliqini həl qıldı. Şirketning maliya bosh nazoratchisi Jang Weifeng muxbirga mundaq dedi. Ilgari mablag' yurishtirsak rani bo'yimi ketadi. Pochta bankasining pan texniki tipidagi korxonalarni qo'llash siyosati sap innovatsiyasidan bahrlandi. Bu maxsus qarz mahsulot tadqiq qilib yaratishimizni ilgari surdi. Pochta pul amanet bankasining Shinjiang shobisi kichik mikro korxonalarning ko'p xillashgan mablag' yurishtirish ehtiyojini ko'zda tutib, minglagan korxona, 10 minglagan muammolarni ziyorat qilish faoliyatini sijil cho'nqirlashtirib, banki bilan korxonaning udillashish yo'lini ravonlashtirib, puxraviy korxonalarga qaratilgan pul muomila mulozimati sistemasini uzluksiz a'lolashtirib va moslashtirib, bozor asosiy gavdasining yukini tashabbuskorlik bilan yenikladdi. Bu yılın aldıngı 20-da kiçik mikro karxanalar qarız qaldıqını 13 milyard 748 milyon yuanga yetkizib, yil 5-dikidən 3 milyard 339 milyon yuan köpəydi. 3268 kiçik mikro karxana və yekki soda sanayətçiga 3 milyon 891 300 yuan paydını ödünüb bərdi. Jungo Poştu Pul Amanet Bankası Şinjan Şöbüsü Umumi Mənbətdar Pul Muamili İşleri Bölümünün Muavin Baş Direktori Li Wei mundaq dedi. Bir kəsbdə bir zəncir, bir zəncirdə bir tədbir tədbirigə asasən qaratmılıq icadi türlərini yolğa qoyduq. Karxanalarının qurulğandan tartıb, tərəqqi qılğıcı bolğan bütün basqıçıdiki məbləq ehtiyacıqa yıqılışıb, umumi mənbətdar pul muamili mulazımıtını texımı dəl cayda, texımı qolaylıq qılımız.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıdıdı. Yenidən özgərtiləyən Atonum rayonunun öyücəy mulazımıtını başqırış nizami 8-ci ayıdan başlayıp yolu qoyuludu. Növətdə, Atonum rayonudik cayla yeni bəli gülümüye təşəbbüs karlıq bilən toğrulunub, aldın uğrullaşdırma qılıb öyücəy mulazımıtıdiki kəm tüktüklərini doluqlab, kəsib tərtibini qeyliplaşdırıb, amının oltıraqlışış hoquq mənfəətini əqiqi qoğdudu. Yeni nusxudiki Atonum rayonunun öyücəy mulazımıdını başqırış nizamı da, oltıraq rayonudiki lift ilanı, amavi toxtalığı orni, tez yollanma işgabı qatarlıqladın qılınğan amavi kirimnin barlıq öy igillerinin ortaq igdarlıqı da boludigallıqı aydınlaştırılıb. Öyücəy mulazımıdı da ayrım hesabat turguzuş, her yeli az digende iki qatım tor ve tor sırtı da kirim çıxım təpsilatını masqadamdi ilan qılış tələb qılındı. Növbətdə Jinbi öy-cay mülazimiti çəklik şirkiti Şinjan şöbəsi açqan amavi kirimni aqıl başquruş veyşin əbçisi ula mülazimət qılıdığan 21 oltıraq rayonda umumlaşdırıldı. Öy ilgiləri yan telefonuğa öy uçurunu bağlıqandın kən hər qatımlı kirim çıxım təpsilatını hər vaxt görüb duralaydı. Ürümçi şəhəri Şimugor ayını Xıngda Lüjov 2-ci qərar məhəllisində oturuşluq əhalə Çin Rongjun mundaq dedi. Yelgiri oltıraq rayondaki lifttən qılınğan ilan kirimi digəndək bəzi amuvi işlərini onçı bilib getməkdik. Hazır yan telefonda bu pullarının nemi işlətilgənini hər vaxt bilib durmuz. Bək yaxşı boldi. Jinbi öy-cay mulazımdı çəklik şirkiti. Şinjan şöbüsünün baş direktori Li Yanping muhbirga ilgiri ilan tutusta ilan tutuşku tayindigan bolgaçka Fuchur yenilash asta, ishinishchanlik tövən bolish halti saqlanganlıqı. Hazır AI texnikisida maliyya sanlıq məlumatı avtomatik toplandığan bolğaçqa, aşkarlıq dərəcəsi ösüplü qalmay, texmi mohimi, mulazimətnin dərəcəsini östürüşke türtüke bolğanlıqını eytip mündaq dedi. Yerimdin köprek öyegisi Amuvi rayonundan kılınğan kirimni, Oltıraq rayonundaki bir kısım remote kuruluşları, Oltıraq rayon əslihalarının dərəcəsini östürüşke işletişki qoşuldu. Әмісті, өй егілдірдің пікірігі асасын қандақ шілтішіне конкерет бәлгілейміз. Үрімчі шәхірлік өй жай мұлазымытыны назарат қылыш башқұрыш мәркізі. Өй жай мұлазымытыны назарат қылыш башқұрыш бөлімінің баштықы Ван Чинлян мұхбіріға. Незам 6-ч айынан 5-де илан қылынған денкен түзәшінің мойым нұқтысының Asaslandığan kanun buluştan kanunu xilaflı kılgallarını cezmen sürüştürüşke yötkel geldi ki, erzi şikayet köp oltrak rayonlarını tüzetiş bilen amvi kirimine ixtisadi teptiş kılışını noktadısına kılışta bösüş asıl kılış arkalık öycay mulazımeti karkanlarını mulazımetini kalıplaştırışkı mecburlap öy ilgilerinin hukuk menfaatiye hakiki kapaletli kılgallıkını eğitimindak dedi. Şehir boyunca arz şikayet bir kadar köp oltrak rayonlarını noktuluk eniklap, 60 oltrak rayonuna tizimlap çıktık. Öycay mulazımeti karxanalarının su setiş, vakalıten su setiş, tok setiş hukukudun paydalanıp, öycay mulazımeti hakkını tapşırışka mecburluşuğu yol koyulmaydı. Ama köngül bölüdüğen, dikkat kıldığan meselelerini türler boyunca birbirlep hal kılımız. Bayınqılın oblasının korlu şəhəri Xı-Xı-Cayuan Oltıraq rayonuda yenidin köpəydiligən 20-dün artıq xəliqi qolaylıq toxtalığı oranı bitti. Patarıda işqi kiriştirilib, oran tepiş qiyin buluş əhvali ünümlik pəs etilir. Öycay mulazımdı şirkiti mas qədəmdə lifti körülgən ciddi işlərgi taqabıl duruş, ciddi remont qılış məxsus bəyənin təşkilləb qorub, yerim saat içi də inkas qaytırış, 2 saat içi də nəxmeydanqı berib buluş, 4 saat içi də remont qılıb buluş mexanizmini yolu qoyub, kaşılını əyətigi qaldırmaslıqqa əqiqi kapalətlə qıldı. Mahala Li Chanmey mündaq dedi. Yeni nusqadaki nizam yolu qoyuluş aldı turmaqda, onandaki bəlgülümlərinin əmisi biz puxralarının ehtiyacı naayeti maskeledikən. Bunandakin, turalgu muhitimiz və hukuk mənpətimizdən teximi yaxşı kapalətki iyi boludğallıqı işini mən. İgilnişcə, yenidən özgərtiləyən nizam ilan qılınğandım bu yan, Bayınqılın oblasti, konu turubu toğrunu asıraş, amavi əsliyhələrini remont qılış, buzulğan yollarını əsləgi kəltürüş və toxtalğı ordunu qeliblaşdırış qatarlıq, xəliqi nəp yetküzdüğən 100-dən artıq əməli işini tamamlıqan. 5 milyon 70 min yuan amavi kirimini qeliblaşdırıb, başqırıb, 410 mindən artıq amıqı nəp yetküzdüğən. Bayınqılın oblaslıq Turalğu və Şəhər Yezi Quruluş İdarəsinin müavin başlıqı Cu Cənjun mündaq dedi. Tor və tor sırtının köp mənbəlik süpsiği sıcıl tayinib, nizamni oltıraq rayonlarga, məhəllələrgi kirgüzüşdən ibarət bir qatar təşviq qilish, zıçıllaşdırış fəaliyyətlərini çoğqır qanat yedirib, siyasətini bilişinin qaplaş dairisini kengaytimiz. Hər qaysı öycay mulazımdik arxanlarının Өзі тәкшіріп, өзі түзетішіне омум үзіліп қанат ейдіріп, түзетішіне түрмі-түр әмәлі елештіріп, мұлазымет сүпітіні өстірішке әйдәкчілік қылымыз.
0: Әмді, станциямызның очық ашқары хесабат, өйжай мұлазыметінің еңі қуытыны қозғытуды маузулық обзорыны аңлаттымыз. Oltıraq rayonunun öy igilleri her vaqt yan telefonunu eçip hesabatını eniq körəligəndə öycay mulazımatının başquruş hüquqi haqiqi yusunda əsildiki mulazımat hüquqlıq ornını tapqan boludu. Oltıraq rayonunun amvi paydısı barlıq öy igillerinin paydısıgı təvə. Bunu qanda xəcləşdə öy igillerinin digini hesab. Hesabat dəptiri eniq bolğandıla andın işin-işini qaytı turğuzgılı Hukuk mesuliyet eniq bolğandıla zidiyetni tügetgeli boludu. Yeni belgelime ahırkı noktı bolmazdın, belki başlanış noktısı. Her bir teyinnin keliş mənbəsini sürüştürgülü bolğanda, her qitimliq remot qilishqa inkas qaytırılğanda, ahallar haq tapşırılğan ötkünçi mehman bolmazdın, belki Oltıraq rayonunun haqiqi igisigi aylınıdu.
1: Әмді, Güzel Jongu Сәпірі сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Стансымыз қабірі. Томыз мәзгелі де Шинжан Тияншан төмір чоқысы, дөлет дәрежілік тәбейлікі қоғдылдыған районы, аяты күшкі толып, елпіз, тағы өшкісі, қоңырайы қатарлық әтварлық ябайы хайвалла арқарқыдың пайда болды. Тәбейлікі қоғдылдыған район Сүнні әмірі арқылық ирақтыны сездіш, адамсыз ұшқу, ақылы күзітіп, өлчәш үскенілері вә адам күші арқылық чарлап қоғдашқы тайынып, асман, ава, ер, адам бір гәуділәшкен, ақыл башқұрыш қоғдаш сестемісіне бәрпа қылып, Тияншан қарлық районыды ке әтварлық явайы айваланың мақаныны әр тәрәпләмі қоғдады. Шинжан Тияншан төмір чоқысы, дөлет дәрежілік тәбейлікі қоғдылдыған районны башқұрыш идарысы, Боздың башқұрыш қоғдаш орнада қызметчілі ян телефонадығы ақыл орманчылық вә отлақ әпчісіні енек чекіп, нәтчі 10 километр ирақлықтығы хайваланың әрекет көрінішіні әр вақыт көрәлейді. Бұл бір юрис система орман отлақта оттың мұдапиялыныш от өчірішіні башқұрыш тізгілләш, явайы хайванат, яу өсімліклеріні қоғдаш вә көзетіш, байлықны ұдылық назарат қылыш башқұрыш қатарлық ықтыдарларыны бір гәвді қылған болып, тәвәлік районны дайымлық көзет әлейді. Тәбейлікі қоғдылдыған районны башқұрыш идарысының қызметшісі Джоу Хау, Ақыл сүпінің 78 мұқым телекамера вә 15 инфира қызыл нұрлық тәсвір асыл қылалайдыған шарсыман телекамераны өз ішіге алыдығалықын тоныштырып мұндақ деді. Әрбір инфира қызыл нұрлық шарсыман телекамераның күзет әлмейдіған ноқтысы ең, 5 километр дайырдық жысымларыны кеч күндіз әр вақыт күзет әлейді. Район дайырысты автоматик ұз қоғылап, чарлап, тәкшіреш, явайы хайвалла палетіні күзетішімізіні дәл жайыда пайдылыныш материалы білен тәмілліді. Тияншан төмір чоқысы, дөлет дәрежілік тәбейлікі қоғдылдыған районның ұмымы көлімі тәхминен 380 мың гектар болып, тәвәлік районның ерікен ершеклі мұрәккеп, деңіз үздің егіз жайдығы явайы түрлеріні күзетішінің қиылық дәрежісі ең тайын зор еді. 2025 жылы тәбейлікі қоғдылдыған район Кәсби пән тәтқиқат коллективі білен бірлішіп, явайы хайваланы системілік мәқсус тәкшірішіні башлап, бүтін районға 312 инфира қызыл нұрлық фото аппарат орынлаштырып, елпіз қатарлық әтварлық түрлерге қарта дайымлық ұз қоғылып күзетішіні қанат яйдырды. Тәбейлікі қоғдылдыған районны башқұрыш идарысы Боздың мәркізі Башқұрыш қоғдаш ордының мауын баштығы Тұрғын Сәмәт мұндақ деді. Бұл ел кіргенден бұян инфира қызыл нұрлық фото аппаратта елпіз тағы өшкісі, егіз тағы таз қарасы, қоңыр ие қатарлық дөлет тәрпідің бірінші вә ішкінші дәрежілік қоғдылдыған явайы хайвалла қатырленді. Бұның ішіде елпіздің әрекет ізі көпірек болды. Бұл тәбәліктікі түр топы экологиясының сіжіл яқшылынышқы үзіленгелдігіне толық ұспатылы де. Ақылы күзетіш асаста тәбейлікі қоғдылдыған район, сүнні әмірі арқылық ирақтыны сездіш, адамсыз ұшқу білен чарлап қоғдаш, ақыл үскінлі арқылық күзетіш, адам күші арқылық ер үзді чарлаштын ібарат, төрт бір гәуділәшкен көп өлчәмлік башқұрыш қоғдаш сестемісіні бәрпа қылып, явайы хайваланы құтқызыш, ярдым беріш, экологияны қоғдаш білімлеріні ұмымлаштырыш тәшвиқатыны дайымлық қанат ядырып, өй хайваларының тәбейлікі қоғдылдыған район, районның ядролық районығы кірішіні қаттық чәкіліп, омымы қалық қатнышдыған, амма алдын алыдыған, амма тізгілләйдіған екілогияны қоғдаш әндейісіні бәрпа қылды. Тәбейлікі қоғдылдыған районыны башқұрыш идарысының қызметшісі Джоу Хау мұндақ деді. Тәбейлікі қоғдылдыған районымыз ақыл күзетіс сүпісінің ролыны сіжіл яқшы жары қылдырып, пән тәтқиқат орынлары білен бірлішіп, елпізінің асаслық олжысы болған тағы өшкісі қатарлық айваланың түр топыны ұдылық күзетіш вә экология ілмі тәтқиқатыны күшәріш білен білі, Тияншан боғысы қатарлық тұяқлық айваланың мақанын қоғдаш вә түр топыны әсліге кәлтіріш қызметіні күшәйтіп, район экология системісінің имканиетілік сіжіл тәрәқият үшін яқшы асас салымыз.
0: Стансымыз қабірі. Abdunum Raylıq 15-ci növbətlik tənhərkət müsabıqısı və 11-ci növbətlik millətlə ənənvi tənhərkət müsabıqısının qarğı etiş, çambaşçılıq yürüşlük mahariti, ərkin müşləşiş, oqya etiş müsabıqısı 7-ci ayının 18-ci, 19-ci günləri ayrım halda

0: 3 komandasını yenip, oğuşlu kalda 4 küşlü komanda Katar'a kırdı. Top meştanısı Murun Huşao mındak dedi. Cahandaki top meştanları bırak aile kişileri. Şincan dereceden taşkırı futbol birleşi musabıksını zıçıl kollayımız. Şincan dereceden taşkırı futbol birleşi musabıksı gayret kıl. Şunun bilen 2026 yıllık kalıptaşlık lonkısı Şincan dereceden taşkırı futbol birleşi musabıksının 8 kişilik komanda musabıksı toluk ayaklaştı. Kaşkar komandası, Turpan komandası, Eli komandası, Altay komandası muvaffakiyetlik alda 4 kişilik komanda Katar'a kirdi.
1: Stansımız haberi. Ürümçi şehri uda davamlaşkan yukarı temperaturalı havarayını közde tutup, emgekçilerge salkınlık yetküzüş üçün şehir boyunca pahalı türde köpkıl salkın dediş tedbirlerini kullandı. Tomuz güllerdeki pejgırım ısık ademini köydür etti. Tez yollanma yetküzgüçüler, buyrutma yetküzgüçüler yanıla yetküzüş birinci sepede aldıraş işlemekte. Bu mezgilde dalı meşgulatıda sık ötüp kalışının aldığını iliş besimi xeyli zor buldu. Yakında Ürümçi Şehirlik Bazar Nazarat Kılış Başkuruş İdarisi köp tarmak bilen birleşip, 2026 yıllık yazda salkınlık yetküzüş, gal soraş pahaliyetini kanat yaydırıp, çoğun küçük koçılarda aldıraş işlavatkan buyurutma yetküzgüçülerge işçidigan su, maş şorpisi, sık ötüp kalışının aldığını iliş doğrusu Katarlık salkındaş, gal soraş boyumlarını yetküzdi. Buyurutma yetküzgüçü Renat Rozi mundaq dedi. Biz buyurutma yetküzgüçüle işleş üçün ızcıl sırtı katırap yürüyümüz. Koçu başkarımızı məxsus bizdek buyurutma yetküzgüçülerge salkınlık yetküzdi. Ulanın bizge əhmiyet bergerliki və bizni etirap kılgınıdın, xizmetimden zor kımmetki ige işgerlikini teximu çoğunkur hes kıldım. Ürümçi Şehirlik Bazar Nazarat Kılış Başkuruş İdarisi Tor Nazarat Kılış Başkuruş Bölümünün muavin başlığı Zulpiya Hüseyin mundaq dedi. Sık ötüp kalışının aldığını eliş, temperaturunu tövallitiş, maddi eşyaları tarqıtış, samimi kalbimizge vekillik kılıdı. Nazarat kılış, başkuruş bilen mulazmetki tan ahmiyet berişte çın turup, kalıplaştırış bilen köyün işini tan elip berip, supıda buyrutma yetküzgüçülerini kapalatki iyi kılış tedbirlerini mükemmelleştirişke pahalı türütkü bulup, buyrutma yetküzgüçüler topunun emgek hukuk mentati ve kesbi terakiyatı köngül bölümümüz. Ürümçi şehri Midon rayonluk Bağ Orman Başkuruş İdarisi yukarı temperaturunun Bağ Orman kökertişki körüstüdüğün təsirini en zor çekti tövallitiş üçün şehir başkuruş su işleri Katarlıq tarmaqlar bilen birleşip, kurgakçılıkı taqabıl turup, yeşillikı kapalatlı kılış məxsus hareketini umum yüzlük başlap, öycay mulazımıtı bolmağan 27 Oltıraq rayon 15 xilvet tar koçuğa karıta toluk kaplıgan aylanma suğuruş meşgulatını kanat yaydırıp, şehirnin yeşil tosqını puxtalıdı. Ürümçi şehri Midon rayonu, şehir memuriyeti, şehir kıyapeti, muhit tazılıqını başkuruş ponkitinin muavin başlıqı Yin Yüelli mundaq dedi. Her günü 10 su optimobilini təşkilləb, öycay mulazımıtı Oltıraq rayonu və xilvet tar koçulada bir həptilik kurgakçılıkı taqabıl durup, yeşillikı kapalatlı kılış, aylanma meşgulatını noktalı kanat yaydırıp, şehirnin yeşil muhitini bütün küş bilen qoğdayımız. Ürümçi şehri Midon rayonluk su işleri idarisi məxsus hareket mezgilinde ximiye sanayiti bağıtısı Katarlıq su kemçil rayonlarda her günü asili su bilen kökertiş, su bilen təminləş vaxtını 16 saatki uzartış, həm də suğuruşqı şiltildiğin suni muqum bolışıqa kapalatlı kılış üçün torobu torini daimlaştırıp, çarlap təkşürüp, yoşurun xalipini rədki turğuzup təkşürüş tədbirini yolğu qoydu. Ürümçi şehri Midon rayonluq Bağ Orman Başkuruş İdarısının muavin başlığı Liu Jingya mundaq dedi. Havarayı özgürüşü və köçetlerdeki kurgakçılıq ahvalını sıcıl çın közləb, suğuruş məşğulatı orınlaşdırışını əlalaşdırıb, tarmaqlar ara birleşip hərkətin işini yenimi küçəyitib, kurgakçılıqı taqabıl turub, yeşillikı kapalatlı kılış önümünü müstəkkəmləb, şəhər ahallarını yaz günləri də yeşillik və salqınlıqdan bəhirləndürümüz. Əndi Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin havarayda məlumat verimiz. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 28-38 Celsius.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, səhərdiki Mombasa portuda Hind okeanının nəm deniz şamili Pırıstandiki rənglik kubiktek düylengen yük sandıklarını sipap ötti. Keşeksiman kranının güldürlügen avaz işçi de havai meyvisi, təhve qatarlıq, yerlik olayda yezgilik məsulatları kaçılangan yük sandıkları toxtumay yük paraxotuğa kaçılanmaqdıydı. Bu yıl 5. ayının 1. günü Cungo Afrika'daki diplomatik münasebet ornatkan 53 devletki karta tamojni beji almaslık tedbirini umumüzlük yolu koygandım bu yan. Bundak oldıraş menzire Kenya deniz kırgıkı liniyesideki normal halet kaylandı. Muhbir Mombasa portuda Nairobi'yi toşuluşunu kütüp durgan yük sandıklarının dövleş meydanı da uzun öçeret bolup yetkellikini. Lık tavar kaçılangan Cungo'yı ketivatkan gayet zor yük paraxotunun lengerini yığıp yolgu çıkışka tayarlık kılavatkallıkını. Port rayonudaki orullaştırıcının koludaki sözlüş aparatının oldura şikellikini ködü. Tamojni beji almaslık siyasetinin emeliyleşi Şerq Afrika transport çoğun tomuru bolgan Mombasa Nairobi tömür yoluğa yeni kuvvet koştu. Mombasa Nairobi tömür yolu Şerq'te Kenya'nın port şehri Mombasa adın başlanıp, Garip'te paytaxt Nairobi'ye tutuşudu. Umumi uzunluğu 172 kilometre geliyordu. Bu tömür yol Kenya müstakil bolgandan buyan yasalgan tuncu tömür yol. Şundakla, Cungo bilen Kenya'nın bir belbağ bir yolunu tən kuruş hemkarlıqıdaki belgi xarakterlik tür. Tömür yolga Cungo'nun ölçümü, tekniksi, jabdukları ve ticaret başkuruş endizisi kolunulgan bulup, Kenya'nın katnaş transport ünümü zor derecede östürülüp, Liniya boydaki rayonlarının sanayet katarlı kesiplerinin terakkiyatına türtkü boldu. Cungo yol körük kuruluşu çeklik mesuliyet şirketinin balı şirketi bolgan Afrika yultuzi tömür yol transport çeklik mesuliyet şirketinin en yeni sallık malumatı asaslanganda 2026 yılının oldunki 20'de Kenya'nın ölçemlik relislik tömür yolu da cemi 3931 kitim yük boyuzu katnap 4.278.000 tonna yük toşulgan. Kündülük yük toş miktarı okşaş mezgildekidin 13.3% aşkan. Kişinin dikkatini tartıdığını şu ki, tamojni beji almaslık siyaseti küşkeyge bolgandın kiyenki 5-6 aylada Nairobi'din Mombasa ağıcı bolgan yük sandıklarının aylık otturucu toşuluş miktarı yıl 5'idikidin 44% aşkan. 44% bu eş nispeti sallık malumatı bolupla kalmay. Tehimi muhimi Afrika'nın ela süpetlik mesulatlarının Cungo bazırgı kırışıdaki tez sürat. Mombasa Nairobi tömür yolunun Red Sport'daki yük transport bikti de toşuladığan yük sandıkları meydan rayonuğa toşup getken bulup poizinin 10 netçi vagonuğa lık yük besilgan. Döyleş meydanının başkurgucusu Salim Abdullah poizinin ulanış oranını estaidil tekşürmekte. O mındak dedi. İlgiri biz asaslıqı yük sandıklarının kuruk kaytıp geliş nispetinin yukarı buluşudun ensireyttik. Azir Cungo'nun zakızı köpeydi. Yük sandıklarına lık mal kaçılınıp hizmet miktarımı açtı. Salim terini sürtüp külüp durup yolgu çıkışka hazırlangan yük poizigi kardı. Cungo bilen Kenya bir belbağ bir yolunu tən kuruşunun belgi xarakterlik neticesi bolu süpüti bilen Mombasa Nairobi tömür yolu Mombasa portu bilen işki kurukluğunun merkezi rayonudaki yük transport vaktini işki 3 gündün 10 net saatki kıskartıp Şerq Afrika tömür yol torunun şimali koridordaki muhim bir halkı bolup kaldı. Tamojni beji almaslık siyasetinin emeliyleşige gişip bu yolunun ünümü körnerlik açtı. Uganda, Rwanda katarlık Şerq Afrika işki kurukluk devletlerinin malları Kenya arkalık Cungo'nun kent bazarlarına tekimi ravan yüzlendi. Kenya Tömür Yol İdarisi Laysi Porti Yürüştürü Sehinin mesulü Duk Cinçe mundak dedi. Yüktoş miktarı görünerlik açtı. İlgiri otomobil mallarını saklaydı.
азыр мал автомобилларын сақлайды. Бұйыл 5-ші айдан бұян чай, нью-йорго, көн хұрым қатарлық нұрғын езігілік мәсулатлары әм санаэт қам материалларының джунгоғы экспорт қылынышы көрінерлі көпейді. Джунгодың тошып келінген электрон мәсулатлары, аяғ, баш киім, киім кечек вә өй жазыларының тошылыш мақтарымы сыжыл ашты. Таможны бежі алмастық тәдбірі Африканың джунгоғы болған экспортыны кеңайтіштікі пұрсет көзінікі. Монбаса портыдекі кешек сыман кран шүрген әр бір юк сандықыдың, Монбаса Найроби төмір yолыда ғуылдап өткен әр бір нөвәч пойызғыча, әммісі джунго білен Африканың заманы вилаштұрышыны қол тұтышып үлгірі сүріші, тәрәккият пайдысыдың тән бәхірлінішінің жаллық ызаатығы айланды. Өрмәлік радио аңғучыла, Йоқырда дүнияғы нәзәр программымыз бойыч аңылтыш бәдіқ. Бүгінгі программымыздың дектори Абдурсул Абдырийым, нөвәтчі мұхарері Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Құрбан Саджап бар.

radyonu ucu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 4. ayının 20. günüden 23. günü gece Şenşi'de teşhürüşte bolğanda kılgan sözünün mühim noktasını anladığımız.

radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 10. günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibi Dövlət Məmuriyyət Şöyəninin 2020 yıllık küzlük okuş mevsimi otturu yaş, yaş kadrlarını terbiyeleş kursunun içiliş mürasımını kılgan sözünün mühim noktasını anladığımız.

Radyonun uçu dostlar. Tövenden başucu Xi Jinping'in 2021'li 1. ayının 22. günü Cungu Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi İntisam Təşürüş Komitetinin 5. umumi yığında kılgan sözünü anladığımız.

Herderçilik partiye ezaları kadırla bolup mu rehberi kadırla partivilik meydanını müstekemlep, partivilik cehettin terbiyenin işini küçeytip, devletinin çoğun işini könlü göpüküp, meseleki yolu kanda tedbiri belgeligende, hizmetlerini bir taraf kılganda, aldı bilen siyasi cehettin oylanıp, partiye nizamnamesi, partiye işçiliki siyasi turmuş mizani, partiye intizami cazası nizamı seleştirip, birini köpkü tedbiklap, kılıçkı boludugan bolmaydı galıkını. Kılıçkı tigişlik ya ki tigişlik emeslikini toğru densep, boran çapkunun sınıkı da mezmut püttürep durup, azdırıp korşap oğlaşladın hoşar bulup, baştın ahır siyasi cihette zeyrek adem buluş gerek. Pezliti naçarlarının uluğ var gayısı bulmaz. Kabiliti tövellerinin nezer dairesi ken bulmaz diyen eni şu.

Radyo anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 28. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 27. qetimlik kollektiv ögünüşüge riyasetçilik kılgandı sözleyen sözünü anladımız.

Siyasi yükseklik tutturup kargandıla partiye merkezi komitetinin muhim siyaset fangcinleri ve tedbir uğurlaştırmalarını tekimi çonkur özleştirgili. Hizmetini tekimi aldın körerlik ve teşebbüskarlık bilen işligili boludu. Her dercilik rehberi kadırla, bolup mu yukarı dercilik kadırla siyasi hüküm kılış iktidarı, siyasi özleştiriş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını üzlüksüz östürüp, devletinin çoğun işini inik düşünüp, partiye merkezi komitetinin royunu izçillaştırışını zor stratejilerini planlaş, zor siyasetlerini tüzüş, zor vazifelerini uğurlaştırış, zor hizmetlerini olgu siljitiş emeliyetini namayan kılıp, daim ölçemge ve talepke toğrulanıp, iyi işini vaktide tüzütüş gerek.

Bu yıl sosyalistik zamanıvilaşkan devletin umumüzlük kuruş. İkinci yüzyılı kreş nişanı yürüyüş kılış yeni sepirge atlanıdığan mühim bir yıl. Partimiz 20. kurultayını açıdı. Partiye 19. kurultay ve 19. nöbetlik merkezi komitetinin herketimlik umumi yığılarının royunu umumüzlük ızcılaştırıp, töt anını küçeytip, töt işençini çınıtıp, işkini koğdaşını işkaşırıp, devletinin çoğun işini caydı özleştirip, ideyede, siyasiyede, herkette, partiye merkezi komiteti bilen baştın ahır yüksek bir birdeklikini saklaş gerek.

Radyon uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 24. 25. külleri Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetin Siyasi Bürosu'nun Demokratik Turmuş Yığını Riyasetçilik Kılgandı sözlügen Siyasi Hüküm Kılış İktidarı, Siyasi Özleştiriş İktidarı, Siyasi icra Kılış İktidarını Üzlüksüz Östürüş Gerek namlık sözünün muhim noktasını anlatımız.

Partimiz Patarda 100 yıllık kurulgan gününü kütüp alıdı. Partiye kurulgan mislisiz kat iştin tartıp, yeni cungo kurulgan alem şumul özgür işkice. Islahat Echeviç'nin cahanını zilzilegi selişigice. Andın yine partiye 18. kurultiydin bu yan, partiye ve devlet işlerde tarihi muvaffakiyetlerinin kolgu kelişi ve tarihi özgürlüklerinin barlık kelişigici bolgan işlerinin emmisi de partimizin cungo halkını bəxtki eriştürüş, Jonghua milletini güllendirişten ibaret esli

Мәсілін үшірмаслықы чатақ чыққанда жауапкарлықыны дадыл үсті келіш керек. Сиясиғы әхмет берішті қаттық тәләп жан бұл үшшет. Мәркізі комитет сияси бюросыдекі yoldaşla пәзілітін таулап, тәләп жан болып, баштың ақыр ихтият жан болып, әр вақыт өзіні қадырләп, өзі үстіде ойынып, өзіні ағахландырып, өзіні рығбәтләндіріп тұрышы. Yalğız qalğanda, dəsləbki çağda, kiçik işdə, dost tutuşda ehtiyatçan bol iş gerek. Paklıqını, hayatını qədirləgəndə qədirləb, özgü çan qondurmaydıqan adəm bol işi lazım. Ailəsini başlamçılıq bilən pak-baş qorub, imtiyazgı başlamçılıq bilən qarışdırış gerek. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü ünlü proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2022-ci ilin 3-cü ayının 5-ci günü 13-cü növbətlik məmləkətlik xalq qurultayı 5-ci yığınində Şiki Moğol vəkillər ömükünün qarab çıxışı ilə qatnaşqanda qılğan yeni dövrdə partiya və xalqın cəsarət ilə ildirləşdiki müqərrər yol namlıq sözünün mühim nöqtəsidir. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 4. ayının 20. günüdün 2022 yılı 3. ayının 1. günü geçip olgan mezgilde kılgan sözlerdi ki, devletinin çoğun işini kömürge tıkıp, 4 ağını küçe etiş, 4 işençini çınıtış, işkinin kovdaşının işka aşırışını erkekli türde herkette emelileştirişke alakadar bayanlarının üzünde. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 12. ayının 24. 25. günleri Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun demokratik turmuş yığını riyasetçilik kılığında sözlügen, siyasi hüküm kırış iktidarı, siyasi özdeştürüş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını üzlüksüz öztürüş gerek namlı sözünün uyumluğusuna.

Bugünkü programımız Müşerda Yallaştı. Programımızdan Mesul Mahareri Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıqmalar, stansımızdan başka programlarda bolsun.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Sistemi kaldırmayı batıdı. Şıçıla bilen dektalla mengü atkalı orunda kelevatıdı. Bokul tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra şundak bulu batıdı. Şuna biz Selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunla da bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Minutinkin polkovnik ulağıyı çivaldı. Üyede neymiş yoktu? Dep sordu Kines hanım. Şermendicilik, dedi polkovnik cevap verip. Çet ellerde Rusların uçurap gelişirdin tanrı saklısın. Oo, İgizboy efendi, beni doğru davalı mı deyin dep doktor bilen sokuşu bitip de. Onun nurgun kopal geplerini kıldı. Eyipliydi. Yine teki hossu bilen onu urmakçı oldu. Ne mi degen setçilik bu? Ne mi degen kamlaşmagan işkigan? Dedi Kines hanım. Ahır kandak boldu. Hele mi yakşı hele ki? Ammogo şilepilik ayal gelip ulanı ayırıp koydu. Rusiyelik ayal boz gerek. Dedi polkovnik. Varinka han kızda akçan. Dedi Kitty huşal külüp. Şu kız birinci oturgu çıkıp ulanı bastı. Ondan o efendini koltuklap uyedin ip getti. Apa, köydün mü? Sen tekçili o kızga ne müşün heves kıldığını bilmeyi yürüysen. Kitty Edston başlap tanışmaydıgan o dostunu yeni küzütüp, onun Nikolay Levin bilen onun hotunu gımı başka asırıldıgallağı okşaş muameli kılıvatkallıkını baykıdı. O kız özlükedin ulağı yıkılışıp, ula bilen paranlaşattı. Hiç kandak çet el tılı bilmeydıgan o ayalga tercümanımı bulup beretti. Şunun dinkiyin Kitty apısığa Varinka bilen tonuşumen dep çın turu aldıgan boldi. Kinez hanımının tolumu tekebbür Ştal hanım bilen tonuşkusu kelmesi mi? Birinci kademini özü besip Varinka'nın ehvalini sürüştürdü. Sürüştürüş arkalık onu bilen tonuşunun paydası mı zihni mi yok geldiğini bilip aldı bilen özü berip onu bilen tonuşmakçı boldi. Kinez hanım, kızı arşangı ketkende, Varinka Bolkçı'nın aldığı kelgen çağını paylap durup, onun yeniği badi. Keçirin, siz bilen tonuşup koygum kelip aldığınızı keldim, dedi Kinez hanım, mağrur külüp koyup. Menin kızım, sizni yakşı görüp kaptı. Siz belki meni tonumaysız. Mən... Bu kıl yisiyat emimizgi ortak, Kinez hanım. Dedi Varinka, iştikle cevap berip. Tünü gün siz o biçari vatandaşımızga köp yakşılık kıldınız. İsim de yok ko. Hiç kandak ışkımıgan bolsam kerek. Dedi Varinka, hayran kalgan dek kilip. Kandak hiç ışkılmıgan bolu siz. Levinni çoğun bir hapılıktın saklap kaldınız go. Eras, beni onun ayol hemrayı çakırıp apağan. Berip, onunla nesiyet kıp yürüp açıgını bastım. Kesil eğirken, doktordun könlü kaptı. Men aşındak ağırıklağı tolu karap, ürgünüp kağan. Şundak okşay siz. Anlısam, sizni Ştal hanım bilen. Ştal hanım sizden hammanız o deymen. Sile min tondu billi turgan. Men uyaktan yengisin tonuymen. Yak, uyak minin hammam emez. Men onu apa deymen. Ama bizden hiç kandak tukkandarçılıkımız yok. Mini uyak, bir kıvagan. Dep cevap verdi Varinka kızırıp gidip. O şunçilik addi ve uç kümüllük bilen cevap vergen idi. Çıraydı ifadelenip turgan semimiliki ve uçluğu bilen o Kinez hanımga tehimi yakınlık görünüp gitip atattı. Kinez hanım şundula kızının nemüşçün bu kızını şunçilik yakış görüp kalgallıkını düşendi. Hoş, Levin digen kişi kiyin kandak boldu? Sordu Kinez hanım.
O adam kaytıp gitmekçi boluvatıdı. Şu arlıkta arşandın kaytkan kiti gelip kaldı. O apsının özünün tek tonuşmagan dostu bilen paranlaşıp turgallıkını görüp kavetli hoş bop getti. Oy, kiti, senin bu han kız bilen bekme tonuşkun baydı. Varinka, dedi Varinka külüp gitip, hemmeylen meni şundak ataydı. Kiti hoşallıkı da villi de kızırıp getti. Ve heligiçe bu yeni dostunun kolunu koyup bəmey çın tutup durdu. Varinka onun kolunu sıkıştırgı cevaben hiç kanda hareket kılmay, onun kolları arsıdaki kollarını cimci tutup durdu. Kolları onun cevaben hiç kanda hareketli bolmagan bolsa mı, emma çırayı da bir hıl tınışlık, hoşallık ve azırak temkin külgü oynap durattı. Külgende oppak çişleri körünüp kalattı. Mən mi xeylidin beri siz bilen tonuşunu oylap yürettim, dedi o. Lekin siz bek aldıraş. Yok, mən hergiz aldıraş emez, dedi Varinka cevaben. Lekin o şu yapını kılıp bulupla yeni tonuşlarını taşlap ketişki mecbur boldi. Çünkü bir Rus ağırık kişinin iki küçük kızı onun karap yürüp kele vatattı. Varinka, apam sizni çakır vatıdı, dedi ula çok kırışıp. Varinka o ikisinin kaynedin kettik.

Kinez xanım Varinka'nın ötmüşünü, Şital xanım bilen bolgan münasibetini, hem Şital xanımının ahvalını sürüştürüp bildi. Şital xanım ağırıqcan, ama tolumu xuşxuy ayal idi. Bazıla onu erini azap salgan ayal dese, bazıla ahlakı bozuk eri bu ayalını köp qiynap diken deyişetti. O eridin acırışıp uzak ötmey tuncu balısını tuğuptu. Bırak balısı tuğulupla ölüp kaptı. Şital hanımının könlünün tolumu nazuk işkellikini bilgen uruk tukalları, onu bu şum haberini anlap, özümü ölüp ketmesin dep korkup, saray aşpızının Peterburg'daki bir öyde, şu günü tuğulgan balısını, Şital hanımının ölüp ketken balısının ornuğu koyup koyuşuptu. Bu bala del Varinka iken.

Kriştal xanım Varinkanın özünün qızı əməsikini kiyirək bilibdi, həm heç qandaq bolmay onu davamlıq beqibdi. Onun üstüge Varinkanın uruq tuqqallarımı uzaqı bamay tügəb getgen ikən. Kriştal xanım Cənubi Avropada 10 yıldın artıq ağırıb, Karvat'tan düşmək yetibdi. Bəzilərinin deyişçə o Sahavet işleri bilen cemiyette muayyen uğrunu iyi bolgan ayalmış. Yeni bazıla onu Ali Canap ayal. Bütün ömrü de başkalağı menfaat yetküzüp ötken deyişiydi. Varinka onun bilen çet elde uzak vakit bildi turuptu. Kriştal hanımını bilidgan adamlarının hemisi Varinka han kızını tonuydiken hem onu şundak dep atışıydiken. Kenaz xanım bu əhvallarını təfsili bilib bolğandan kiyin qızını Varinka bilən arılışıb yürsə obroyuğa təsir yetməyidikən deyə oyladı. Onun üstügə Varinka fəzilətlik tərbiyə köygən fransızca, ingilizce tillarını sudək bilidigan olaydı qabiliyyətki iyi qız idi. Bulubmu onun Kriştal xanımının ağırıq bolğanlıqımdan Kinez xanım bilen tanışalmay kaldım degen arminini yetküzgeldi ki Kinez xanımga alaydı yaxşı təsir berib onun o kızgı bolgan karşının özgürüşü de muhim rol oynadı. Keti Varinka bilen tanışkan dinkin onu bağan siri yaxşı görüb qeyli vatatdi. Hem her günü onun yeni bir alahidlikini baykap dur vatatdi. Kinez xanım Keti'din onun naqşını çıraylıq eytidigallıqını anlap Onu keşte özlerinin turalğısıgı kelip, naqşı eytip berişki təklip kıldı. Keti piyanino çalalaydı. Yaxşı bommusumu bir piyaninoyimiz ba. Siz çokum bizni xuşal kılalaysız. Dedi Kinez hanım, yasalma külküsü bilen. Keti apısının bu külküsünü taz yaxşı görüp ketmedi. Çünkü o Varinka'nın naqşı eytişini ancı yaxşı kömeydiğallıqını bilgen idi. Lekin keşte yanıla naqşı notlarını ilip geldi. Kinez hanım Maria Yevgeniyevna bilen kızını, polkovnikni çakırıp koygan idi. Varinka bu yerde yoçun kişilerinin barlıqı pisent kılmay, derula piyaninonun yanığı geldi. Naqşini piyaninonu çelip turup eyt almısı mı? Başkala tenkeş kılıp bese nait çıraylık eyt attı. Keti piyaninonu yakış çalattı. Onunla tenkeş kılıp çelip bədi. Acayip talantınız bayken. Dedi Kinez hanım Varinka naqşini eytip bolgan dinkin onu maqtap. Maria Yevgeniyevna bilen kızımı rahmet eytip onu maqtap ketti. Qaran, dedi polkovnik derizinin sırtığa qarap. Naqşınızda kançilik adam kelip anlavatıdı. Degendek derizinin sırtığa xeli nurgun adam yığılıp alğan idi. Silanın hoşboğnunlağa mən mi xuşal boldum? Dedi Varinka oddi ile cevap berib. Keti dostuğa pəxirlinib qarab qoydu. O Varinkanın sən ətdiki talantıgı mı, avazıgı mı, çırayıgı mı qayıl bolğan idi? Bolub mu o Varinkanın naqşını yaxşı eytidigallıqıdın qılçı maqtınış yok. Maqtaşlağımı pərva qılmay turğan halıdigə həmmidin bəkirək qayıl boldi. O xuddi yeni eytiməmmu dəb soravatqandək onunqa qarab qoydi. Əgər onun ornıdı mən boğan bolsam, dəb oyladı kiyti. Aşındaq naqşı eytalıqınım üçün qançilik pəxirlənər idim. Xuşallıqda beşim asmanqa taqaşmas midi? Lekin onun pervayı pelek. Onun birdin bir oyluğunu apamının telefonu.

0: кетти. Шундак деп, уни бая өзү олтурган узун орундукка башлады. У адамнын сиздин мухаббетиңизди кадирлемегенликини, сиз билан билли болушну хаалымаганлыгыны ойлогуңузда хорлангандек болдуңузму? Як, у кадирлемеде эмес. Унун мени жакшы көрдүганлыгыга ишенемен. Lekin o apsığı vapadar yigit idi. Eger o apsının xayişi bilen emez, özü şundak qığan bozcu. Kitty bu gep bilen özünün sırını aşkarlap koyu vatqallıqını sezdi. Emeliyettim o, onun kızırıp keti vatqan çırayı işçideki sırlarını allı burun aşkarlap bolğan idi.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan siz yazgan xatlar kerek.
1: O xatlar bu yedemez.
2: Ben sizge oynışınızda öyge çakırtıp gelişinizge bombaydı kallığı toğırlık yap kıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bop kağın. Çünkü...
2: Ben ayal kişinin ne mi zörür yettin oynışı bilen körüşüdü kallıkını sürüştü bekçemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptik hemen.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı bilen biri de. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu diyen çok rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözü işin yaxşı görsünüz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için o adamını rezildisi buludu.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlıgının lağı rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radio kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türkücüsü Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıgıcılar, endi de kıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi müsabede, ben mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayret kikilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Cunha'nın kat götürüşü için okuymen.
2: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
4: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni boston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyi baraylik.
2: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyamiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
3: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
5: Siz aldığınız kılımı alaysız. Çekiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıxırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Əmgekçilə yeni davarının güzel sayıpsını açdı.
6: Burmumuqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi kalbimdeki sənə buyumları.
2: Dövlətnin mühim koralları Cungo yasımıcılığının tövrikidir.
6: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
2: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
6: Yer şaharda 8 milyard adem var. Başkalarını doğru musunuz? En yakşı özünüz bol alaysız.

Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ila. Özünüzün usulü bilen hem bahırlına. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Kiçikine ot yalkuni barmıkımızın uçunu illata alaydı. Lavulda küyüvatkan Gülhan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızın nemdiyeleydi. Örkeşlep ikıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben din, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.